0: uzak vakit yek uçur menbesi ilgili valgallıktan nervi hücrelerinin canlılık derecesi acizlaşka başlaydı. Bu vakitte anla sezimi, tegiz sezimi ve hareket birli vakitte katnışıdığan hareket bulgandıla andın çoğun mengini ünümlük oyğatkılı buludu. Barmak uçı bilen üstelini çekiş bir mükemmel bulgan mikro kayt kozgıtış hareketi bulup barmak üstel yüzüge tekende payda bulgan tegiz sezimi kaytma inkası barmak uçı bilen yenik urulgan kiçikkine avaz sonak arqılıq bivasta içki kulak kırıdı. Barmak muskullarının hareketi yana çoğun mengi'nin hareket postulak kavidini gıdıqlaydı. Bu üçünün katılış bu üçünün katlanışıdan hasıl bulgan signal miktarı çoğun mengini inkası asta halet kabul kılıştın teşebbüskarlık bilen his kılış haldige özgerteleydi. Onun üstüge barmak çekiş herkide nahaydı yoşurum bulup, yığın ya ki ders khanıdıge başkalarına təsir körsetmeydi. Konkret meşgulatı 5 barmak tabi iğilidi. Barmak tertip boyuca ya ki birli vaqtta üstelge yenik urludu. Xuddi özü anlayalaydıgan avazsız piyanino muzikisini çalgandek. 30 sekund davamlışıdı. Andın toxtap bir neçi sekund barmak uçıda kalgan tegiz sezimini es kılıdı. Eğer yığın etilip, dektiğiniz çeçilip ketkende, kağızge kılaymıqan resim sızıp, kağızını ısırap kılmay, barmakınız bilen üstel üstüge bir bilek piyanino çalsınız, dektiğiniz kaytadın əsige kelidi. Yığın vaxtıdaki en çoğun düşmen uzun sözleş emez belki sizning hareketten toxtığan çoğun meniniz. Bir neçi qitim üstelini çekip, onu kaytadın kuzgıttın.
1: Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın Tən Sağlıklı Zor Baylıq Programı'sı.
0: Radyo anlıqıcıla MD Havaraydı məlumat anladınız. Ürümçede hava uçuk, temperatura 25-38 Celsiya gradus kıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 19-33 Celsiya gradus kıca. Çöçek'te hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-38 Celsiya gradus kıca. Gülcü'de hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-38 Celsiya gradus kıca. Bortalada hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 23-38 Celsiya gradus kıca. Karmayda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 27-37 Celsiya gradus kıca. Koytunda hava uçuk. Temperatura 20-39 Celsiya gradus kıca. Şihanzada hava uçuk. Temperatura 20-40 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 23-39 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 20-38 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 30-45 Celsiya gradus kıca. Korlada hava uçuk, temperatura 24-39 Celsiya gradus kıca. Aksuda hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 24-36 Celsiya gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 24-37 Celsiya gradus kıca. Kaşkar'da hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24-38 Celsiya gradus kıca. Xotan'da hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsiya gradus kıca. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 25-38 Celsiya gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattık.
1: Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın Tən Sağlıklı Zor Baylıq Programı'sı.
0: Hörmətli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın Tən Sağlıklı Zor Baylıq Programı'sı boyunca anlatış bərdiq, yaxtırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə sıl uşu din, abonecilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sahipimizde Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiyelik tok miktarının 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetkenliki doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl 6. ayda Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiye tok miktarı 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetip bultırkı okşaş mezgildegidin 39% eşip Şincan'ın yeni energiyenin yakki ay boyunca sırtkı yetküzülüş kölümü de tarihtaki en yukarı seviye yaratılgan.
1: Aldıngı 20 yılda Şincan'ın sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarı cem'i 27 milyar 840 milyon kilovat saatki yetip bultırkı okşaş mezgildikidin 33.9% aşkan. Sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarı sırtkı yetküzülgen umumi tok miktarının 35.23%'ini igilep bultırkı okşaş mezgildikidin 2.32% point aşkan. Bu Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüşünün sıcıl halda pakızlaştırış, tövən karbonlaştırışka karab derecesinin özkellikidin. Bütün memleketini energiye bilen təminleşke kapalatlı kılış ve tüpini yeşilgi özgertişige güçlü kuvvet koşkalıqıdın derek beridu.
0: 6. ayının ahırgı kadar Şincan elektr torunun umumi generatorla sığımçalıqı 267 milyon kilovattın bösüp ötti. Yeni energiyelik generatorlar sığımçalıqı 173 milyon kilovat bolup 65%'ni igeledi. 750 kilovoltluk küçlük asası torram kısığı tayınıp Şincan 14 vilayet oblast şehri her kaysi çoğun yeni energiye toplanan rayonla ve 10 milyon kilovat derecelik altta yeni energiye bazısını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını işe aşırıp Şimali Şincan'ın şamalı elektri, Cenubi Şincan'ın yorukluk volt baylık özellikini ünümlük biriktirip şamal yorukluk elektri menbesini öz ara toluklaş, bağlaş, mukum küç çıkırışını işe aşırdı. Hem rayon halkıp sırtkı yetküzüş endişesinden paydalanıp, Pakiz elektri energiyesini bütün memlekettiki 23 ülke, Abdunum rayon, bivaslı karışlık şehirge sıcıl yetküzüşünü işe aşırdı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'daki Sovvan Şüçhavyan'ı tanıştırımız. Şincan Sovvan Şüçhavyan'ın doyun numarını açkanda en yeni bir kıskısında Teklamakan Kumluğu'nun yanında çoğun tipteki kombayınla buğdaylıkta uyaktın buyakı ötüşüp durattı. Açlık çıkış eğizi de buğday dini şakırap tökülü vatattı. Etiz karıda kızıl kaltı yan mayki kiygen terisi aptaptı köyüp kardap ketken Şüçhavyan kendideki açlık çıkış eğizini körüstüp durup bu yıl buğdaydın mol usul aldık dedi. Şüçhavyan Şincan Çavyan Yezi İgilik Terakkat Çeklik Şirketinin mesulü. 8 yıl ilgiri o şehirdeki terakkat fırsatından vazgeçip Teklamakan Kumluğu'nun cenubi girvekige başçılap kirip ketti. İşini 300 netçimo şorluk yardım başlap bugünkü künde 21 min mo bostallık berpa kılışkıça 90'ınçı yıllarda toğulgan bu yeniçi dikkan giyah ünmeydigan yerini tırışıp ümit etizge aylandırdı.
1: Şüçhavyan'ın bu kumluk bilen rişti bağlışı 2005'inçi yıldan başlangan. Şu yili 10 yaşlık Şüçhavyan ata anısıga ergişip Hınan'dan Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tüani 14. şiisi 224. tüaniye gelgen idi. 2018 yili Daşönü pütküzgenden kiyen o 224. tüange kaytıp yer terişini karar kaldı. Dadısı birinci bulup karıştırıp mın bir cephada seni Daşönü okusam sen yer terim sen dedi.
0: Ama Şüçhavyan'ın könlüde mundaq bir hesabat bar idi. 224-cü tuan etrafıda bakmışlıktan terakkat süreti tez bulup, ala süpetlik yem xeşek kemçil idi. O, bu fırsatını çın közlep, teşebbüskarlık bilen şu caydaki alakadar tarmaklağa berip, 300 modun artık tecrübe etizi kuruşunu iltimas kıldı. O, tecrübe etizidin 2 mod yerini ayırıp çıkıp, silos konuqi, Sudan oti, sözün çiçeklik bidi katarlık 60 neçhil yemxeşek sortini sınak tariqisi de terip, bir-birlap sınak kıldı. Bir-birlap hatırladı. En ahırda kurgakçılıkı çıdamlık, yukarı aksılık, yana tuprakını yakşılayalaydıgan sözün çiçeklik bidini tallap çıkıp derdi. O, bu yerde kravsız mezgil uzak. Sözün çiçeklik bedeni terisi başka caylağa karaganda iki ketim köp osul algılı boludu dedi. İgilik tikleş yolu 10-cı ravan bolmadı. 2020-ci yılı 5-ci ayda tuyuksız çıkan bir ketimlik kumboran emdala bık çıkargan sözün çiçeklik bedelerini kömüp koydu. 600 bin yenge yakın meblağ silip kolu keltürgen neticesinin kum bilen kömülüp etkerlikini körüp Şüçhavyan yengil gellikigi ten vermeyi köz yaşlarını sürtüv etkendinkin kaytadın yer ağdurup toluklap derir. Hem teşebbüskarlık bilen Şincan Yezi İgilik Pella Akademiyesi, Şincan Bozyer Özleştiriş Pella Akademiyesi bilen uduluşup davamlık sortlarını tallap teriş layasını elalaştırdı. 2 yıl ötüp ketti. Kumluk yeri yumşaşkı başlap, tuprağının rengi serik rağının koğur rengi özgerdi. 3100 mo yerdeki bedinin yıldız sistemisi serik kumni mehkem tezgirledi.
1: Tuprak muhiti yakşılanğandan kiyin Şüçhavyan tutaş ketken yerge buğday terip, etizda bütün musabilik, Maşinlaşkan işlep çıkırışını işka aşırıp, buğdayının pahallarını yığıvelip, yem xeşekke aylandırıp, ekologiyanı əsligi keltürüdüğün, aşlıq teriydüğün, ot çöp işlep çıkırdıgan, mas, alğı sılcı tiş bolğan, kumluk yezi igilik endesi bərpa qaldı.
0: Kumluk da yezi igiliki bilen şuğulunuşta en çoğun qiyin mesle su idi. Temetip suğuruş, sındırıp suğuruş tekniksini sınak kılgan denken, Şüçhavyan ahire çoğun tipteki ıstırılkılık pürküp suğuruş maşinesini talladı. Bir de ziç tiriş tipteki ziraat bolup pürküp suğuruş maşinesi suğunun tekşi boluşuğu kapalatlı kılalaydı. O çöplerini yıkkanda yine bir tarafki yötkügeli boludu. bu çoğun tipteki maşinlarının meşgulat kılışığı təsir yetküzmeydi, dedi Xu Chaoyang. Bugünkü künde o başkurduğun etizde teriş, suğuruş, uruş, aptapkı seliş, bağlaştın ibaret bütün ceryanda maşinleşiş işe açtı.
1: Xu Chaoyang yine tarımda şüesinin mektep sırtıdaki ilgilik tikleş, yenilik yaratış yetekçisi buldu. Her kitim mektepki kirgende o özünün hikayesi arkalık okuğucularga, pekat büsüp ötüşke, işleşke cüret kılsakla, kılalısakla, çokum özümüzgi təvə kişilik hayat sahnesini tapalaymız, dedi. Bugünkü günde Xu Chaoyang'nın foto aparatı arkalık bargan seri köp kişi Taklimakan kumlıqıdaki özgürüşlerini gördü. Yine teximi köp yaş bunun təsirde kumluq yizigilikige qatnışka çakırı kılındı.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, programımızın ahırıda Ünelmeydu Bağlarda Tiken namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Bu sahipimizde iki parça haber dektinlerdi buludu. Dövlet, Doğru Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi Katarlık 7 tarmak yakında tibbi doğru vekillerini başkuruş çağrısını ilan kıldı. Bu çare 8. aydın başlap yolga koyuldu. Yeni belgelimede tibbi doğru vekillerinin icazeti, enge aldırış, ilim umumlaştırış, kırışını çekleş Katarlık açıkçılık halkılar kayıplaştırıldı. İcazet halkısı da tibbi doğru vekilleri, tibbi pen, doğrugerlik ya ki alaqdar kesiplerde Ali Teknikum ve onundan yukarı okuş tarihiğe iyi polisi hem de alaqdar doğru kelnikilik nazariye bilimlerini ilgiliş gerek de belgelendi. Enge iliş halkısı da tibbi doğru vekillerden umumlaştırışka mesul bulunduğun rayonunu aydınlaştırış hem de belgelimeki uygun vədi namını yollaş talep kılandı. İlim umumlaştırış halkısı da tibbi doğru vekillerde mevcut bulsa bulmaydıgan 9 xil çekleş karakterlik ehval aydınlaştırılıp soğudu parxorluğu kılmışının kattık aldı ilendi. Kırışını çekleş halkısı da ilki de tutkucuların soğudu parxorluğu kılmışı saklanan tibbi doğru vekillerini teklif kılmaslık ya ki hukuk vermeslik hem de toxtamğa asasen Alaqdar xadimler ve kesbi teşkilatlarının cevapkarlığını sürüştürüş talep kılındı. Yakında Abdunum Rayonluk Ma'arif Nazareti, Abdunum Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumyüzlük ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu tarqıtıp, caylar mekteplerden mesele yönelişi de çıntırıp, cismani ve ruhi cihetten bir gevdileştirilip, ıslahatta yenilik yaratıp, hemkarlaşıp ortak kurup, dikkatini okuqçularının ten sapası, psikikisi, körüş kuvveti, beden iğirliği, yemeklik bihaterliği ve uzukluk katarlık cihetlerdeki gevdelik meselelerge merkezleştirip sağlam mektep kuruluşu, beden sapasını küçeytiş herkidi, güzellik terbiyesi arkalık uzuklandırış herkidi, emgek arkalık küç koşuş herkidi, kalıpını uzuklandırıp kalıpını yitildiriş herkidi, közünü roşelleştirip közünü asıraş herkidi, İğirlikni ilmi kontrol kılış hərkiti, bihater gızalınış hərkiti ve hayatlıkını koğdaş hərkitini yolga koyuşunu talep kaldı. Uxturuşta mundaq talep kalandı. Caylar, mektepler, devlet ve Abdunum rayonunun sağlam mektep kuruluşuğa alaqdar taleplerine asasen 2026 yılının ahırda 30%'ın artıq mektep ölçemge yetiş. 2028 yılı 80%'ın artıq mektep ölçemge yetiş. 2030 yılı sağlam mekteplerini umumyüzlük kaplaş kuruluşu talepi boyunca olğı siljitiş kerek. Caylar mektepler numurğıla, örlep okuşqıla ähmiyet beriştek bahalaş hata karşıdan kutulup, okuqçılarının salametlikini kurban kılış bedelige örlep okuş nispetini kolgı keltürüşke. Tenterbiye, güzellik terbiyesi ders saatini ilgili verişka, okuqçılarının ders yükünü iğrılıklı bitişke, sağlamlık hizmetini yumuşak vazife katarda bir taraf kılışka herkes yol koymaslık gerek.
1: Anlav atkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şincan Radyo Televiziye Stansısı bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: Üçüncü, ziyade hareket kılıştın sakılınış. Hareket kılganda temperatura yukarı bulgan vaqtın özünü kaçırış gerek. Etigen keşni talısı buludu. 30 minuttan 60 minut kıçı bulgan vaqt aralıqıda kontrol kılış. Hareket kılıştın burun, oturlıqta keynede az mıhtarda köp qetim su toluqlaş gerek. Tötüncü, kan besimini doğru ölçeş. Eskertip koyuşkı tegişlik şu ki, kan besimini ölçeştin 30 minut burun tamak yemeslik, harak içmeslik, çay içmeslik, kahve içmeslik, tamak çekmeslik ya ki köp mıhtarda hareket kılmaslık gerek. Kan besimini ölçeştin burun doğusakını boşdup, yölençki barı orunduqtu oltırıp 5 minut aram eliş gerek. Kan besimini ölçegende midirlamaslık, gep kılmaslık, ikputni yerge erken koyup, girelleştirmeslik gerek. Aldı bilekni üstelge koyup, yan boqçı barı yukur bilekni yürek bilen oxşaş, tekşilikte turguzuş gerek. Ölçep olgandan kiyin kan besimini vaqtıda toğrı hatırlaş. En yaxsi ölçeş vaqti ve konkret vaqtni tepsili yazış gerek. 5. Normal uyquğa kapaletlik kılış. Yukur kan besim bimarları hava ısık buluş sebebiden uyku süpti tövelligende asalla keçide kan besimi örlep yürek, meni kan tomurlarga bolgan ziynini iğirlaştırıydıdı. Şuna bimarlar çoğum ısık ötüp kılışının aldını ilip normal uxlaşka kapaletlik kılış gerek. 6. Muvaffaq doğru işiltiş. Doktorunun körsetmesi boyunca kanuniyetlik doğru işçiş. Doktorunun körsetmesi boyunca uzak ünümlük hem normal kan besimiga ancı çoğun təsir körsetmeydiğen fizyologiyalik kan besimini tövallet küçü doğrularını talap işiltiş. Keçide kan besiminin normal buluşuğa kapaletlik kılıp, yürek, mena, böreknin sağlamlıqını koğdaş gerek.
1: Bağla Vatkanala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqı ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hörmetli radyo anlıqıcılan bu sayfımızda hizmet ve ügünüşte dikt çeçilip kese kandak kılış gerek diye mezmun diktinlerdi buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi uzak vakit yığın içiş ya ki ders anlaşta zihnini yığılmağanda barmağını tabi igip barmağ bilen xuddi piyanino çalgandak üstel yüzüge 30 sekund yenik çekiş, yukarı avaz çıkarmaslık. Uzak vakit yığın açgandan kiyin çoğun meninin uçurlarını bir taraf kılış önümü şiddet bilen tövallab gidiyordu. Bunun sebebi erip kiliş emez. Belki çoğun meneğine uzak vakit yek uçur mənbəsi igil valgallıqtın nervi hücayrılarının canlıqlıq dərəcisi acizlaşka başlaydı. Bu vaqtta anla sezimi, tegiz sezimi və hərkət birli vaqtta qatnışıdığan hərkət bolğandıla andın çoğun meneğine ünümlük oyğatqılı buludu. Barmaq uçu bilen üstelini çekiş bir mükemmel bolğan mikro qayt qozğıtış hərkəti bulup, barmaq üstel yüzüge tekende payda bulgan tegiz sezimi, kaytma inkası, barmaq uçu bilen yenik urulgan kiçikkine avaz sonak arqılıq bivasta içki kulaq kırıdı. Barmaq muskullarının hareketi yana çoğun meninin hareket postulak kavitini gıdıqlaydı. Bu üçünün katlının işedin hasıl bulgan signal mıhtarı çoğun menini inkası asta halet kubul kılıştın teşebbüskarlık bilen his kılış haldıge özgerteleydi. Onun üstüge barmak çekiş hareketi nahaytı yoşurum

0: olup, yığın ya ki dersxanadaki başkalarına təsir körsetmeydi. Konkret məşğulatı 5 barmaq təbi iğlidi. Barmaq tərtib boyuca ya ki birli vaqtta üstelge yenik urludu. Xuddi özü anlayalaydıgan avazsız piyanino muzikisini çalgandek. 30 sekund davamlaşıdı. Andan toxtab bir neçə sekund barmaq uçida qalgan tegiz sezimini es qılıdı. Əgər yığın içilib, diqqətiniz çeçilib ketkəndə, qağızga qılaymıqan rəsim sızıb, qağızını ısırap qılmay, barmaqınız bilən üstəl üstügə bir bülək piyanino çalsınız, diqqətiniz qaytadın əsligə kelidi. Yığın vaqtıdaki ən çoğ düşmən uzun sözləş əməz bəlki sizning hərəkətdən toxtığan çoğ mininiz. Bir neçə qitim üstəlini çekib, onu qaytadın qozğıtdın.
1: Аңлаватқаныңа Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтығы зор байлық программасы.
0: Радио аңлығычылар, әмде хава райды мәлімат аңлытымыз. Үрімчеді хава ұчық, температура 25-тен 38 Цельсия градус қыча. Алтайда хава ұчық, температура 19-тен 33 Цельсия градус қыча. Çöçekte hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22'den 38 Celsius gradus kıca. Gülcüde hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22'den 38 Celsius gradus kıca. Bortalada hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 23'den 38 Celsius gradus kıca. Karmayda hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 27'den 37 Celsius gradus kıca. Koytunda hava uçuk, temperatura 20'den 39 Celsius gradus kıca. Şihanzada hava uçuk, temperatura 20'den 40 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 23'den 39 Celsius gradus kıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 20'den 38 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 30'den 45 Celsius gradus kıca. Korlada hava uçuk, temperatura 24'den 39 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24'ten 36 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24'ten 37 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24'ten 38 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24'ten 37 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 25'ten 38 Celsius gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattık.
1: Anla vatkınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saklıqı zor baylıq programısı.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texim köp məzmunlarını yenə sıl uşrıdın, abonicilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü, Gun'en Ministerliği 2026'da en güzel asası katlam halk sahtısını teşvik kılış, ilan kılış faaliyetini kanat yaydırışını uğurlaştırdı. Şincan boyunca Tunci, Bington bilen Tömür Yol hem Türkü bulup kuruş ülgü sahtçı işler rayonunun göpüge içildi diyen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde Amivit Turbu Liniyesi tosulup gelip,

0: астыңқы қабатқа су өтіп кетті. Үстіңкі қабатқа үй егілері жауапкарлықны үстіге еліші керек мұ деген дилу мысалыны сөзләп береміз. Амы үшін әмәлі ішкіліп бері сәйіпімізді бір парча тәқтірләш қиті бір мәйдан қат-и бошашмай ижра қылышқы гуақ болды деген мәзмін диқтыңлады болуды. Әмді диқтыңла бүгінгі қанун сізге әмрах программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Қанун қабарлары.
0: Yakında Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü, Gong'an Ministerliği 2026'da en güzel asası katlam halk sağlığını teşvik kılış, ilan kılış faaliyetini kanat yaydırışını oranlaştırdı. Gong'an Ministerliği 2026'da en güzel asası katlam halk sağlığını teşvik kılış, ilan kılış faaliyetini teşkilleb kanat yaydırış, toğırsızdaki uxturuşunu tarıkıtıp, idari kılışını küçeytiş, halkının bihaterlikini qoğdaş, tərəqqiyatını ilgiri sürüş başlayımı kılıngan, teşvikat faaliyetini birleştirip, yenilik yaratış arqılıq asası katlamı türtkü boludugan, yukarı ünümlük idari kılış arqılıq, yukarı süpetlik tərəqqiyatı kapalatlı kılgan, bir türküm ilgari tiplani merkezlik tallab teşvik kılıdı. Hem de 2027 yılı Cungu Halık Sağçıları Bayramı mezgelide 20 nefer en güzel asasi katlam halık sağçısı bulup sayılan uçularının ilgar iş izlerini sırtkı teşvik kılıp ilan kılıdı. Uxturuşta mundaq körüstüldü. Bu qetimki teşvik kılış, ilan kılış faaliyeti de başşuji Xi Jinping'nin yeni devredeki Gong'an hizmeti toğrusudaki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüp ve izcillaştırıp, toğru netici karışını mustahkem turguzup ve emeliyeti körüstüp, dikkatli Gong'an organlarının yeni süpetlik cengivarlıkını östürüş kuruluşunu çoğunkuru algı sılcıtışkı merkezleştirip, yenilik yaratış iktidarı arkalık idari kılışını küçeytişke küç koşuş. Emeli işleş arkalık 15. 5 yıllık yirik planı kapalet kılışını baş temin kılıp, Gong'an organlarının yeni bihaterlik endisi arkalık, yeni terakkat endisi kapalet kılıştaki körünerlik netice ünümünü toluk namayan kılıp, sakçılarının yukarı ünümlük idari kılıştıkı atlanıştaki ideya anlıklıkı, siyasi anlıklıkı, hareket anlıklıkını yenimi küçeytip, yukarı süpetlik terakkatının bihaterlik asasını puhtulab, yeni terakkat endisi berpa kılışını tezletişini manevi hareketlendirgüç küçge ilgi kılıp, koyuk kayfiyat yaratış gerek. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Faaliyet oranlaştırış, seferber kılış, körüstülgellerini tekşürüş, teşvik kılıp ilan kılış ve ögeniş, emeliyetin ötküzüştün ibaret töt baskışkı bölünüldü. Tövendin yukurgu körüstüş, dercimi derci körüstüş, kattık tekşürüş, kent teşvik kılış prinsipini çıntırıp, siyasilik, halkçıllık, devriçallık, ilgarlık, vekillik karakterini ölçem kılıp tallaş, körüstüş hizmetini yakış işleş talep kılınırdı. Caylardaki Gong'an organları ve alakadar tarmakla sakçı türlerinin siyasi pezileti kattık sınaklığa berdaşlık birerleydiğen halk üçün hizmet kılış hissiyatı çoğunkuru, emeli neticesi gevdelik, iş izleri ögünüşke, hürmetleşke erziydiğen pak, durus buluş ölçümü boyunca körüstüş talep kılınırdı. Körüstüldüğün namzatlardan dikkat, Gong'an organlarının yeni süpetlik cengivarlıkını östürüş, asasi katlamlı idari kılış iktidarı ige, halk sağçıları merkezleştirip, gerbi kısımda töp koşkan, vatenge cevap kaytırgan yaş halk sağçılarına muvaffık mayıllaştırılıdı. Uxturuşta mundaq talep kılındı. Her derecelik Gong'an organları siyasi yükseklikini östürüp, teşkili rehberlikini hakiki küçeytip, köngül koyup pilallaf ve oranlaştırıp, küçük nokta arkalık çoğun teminin namayan kılıp, küçük hikaye arkalık çoğun devrini eks ettirip, tipik teşvikatını yükseklikke, ammağı yakın buluşka, hem çoğunkuru tehimi ılıklıkı ilgi kılıp, yuğurumu taratkı pilallaşını yakşı işlep, köpkıl haletli namayan kılış. Bütün supunu kaplaş, katlamlık tarık dışını işe aşırıp, teşvik kılış, ilan kılış faaliyetinin tesir körüstüş küçü ve tesir küçünü hakiki küçe etiş gerek. Teşvik kılış, ilan kılış faaliyeti de asasi katlamga, buhrala arısıgı berişki türtkü bolup, körüş, teşvik kılış netici ünümünü, Gong'an hizmetini zamanivilaştırışını, algı

0: Tildi tutki manevi harakatlandir güç küçke aylandırıp, birini teşvik kılıp, bir dairege türtke buluştak yakşı ünümünü şekillendiriş gerek. İgilenişçe Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü, Gun'an Ministerliği, 2019 yılı tuncuk etim en güzel asası katlam halk saktısının ögünüş ve teşvik kılış faaliyetini birlikte kanat yaydırgandım bu yan, o da yette nöbet kanat yaydırgan. Memleket boyunca okşaş bulmağın rayon, sakçı tölürden kelgen 168 halk saktısı en güzel asası katlam halk saktısı digen namgı erişip, yakşı ülgü körüstüş ve yitekleş ünümünü şekillendirgen.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Yakında Şinjang boyunca tunji, Bingtuan bilen tömür yol hem törtke bolup kuruş ülge sakçı işler rayonu, Şuanhe şehirlik vokzalının Bingtuan bilen tömür yol hem törtke bolup kuruş ülge sakçı işler rayonunun göpkini iç murasimi, Bingtuan 5. şi Şuanhe şehirde ötküzüldü. 5. şi Şuanhe şehirlik Gun'an idarisi, Ürümçi tömür yol Gun'an idarisi, Kütün Gun'an başkarması, halk sakçıları vekilleri nakh meydanda guvah boldi. İgilenişçe Bingtuan bilen tömür yol ortak başkurduğan, tömür yol bilen yerlik ortak kurduğan aldıngı sep, sakçı işler bazısı buluş süpütü bilen, Şuanhe şehirlik sakçı işler rayonu dikkatini tömür yol bihaterlikini kogdaş asasi mesuliyetini merkezleştirip, tevellikinin amallık saklaş emeliyetini asas kılıp, daimlik çarlaş, aldını eriş tezgilleş, liniye yoşurun hafını tekşürüp tügütüş, tuyuksuz yüzbergen sakçı ehvalini hem türkü bulup bir taraf kılış. Zidiyet macralani şu cayda hel kılış, kanunu umumlaştırış, bihaterlik teşvikat mulazimetinin ibaret, beş çoğun yadroluk fonksiyeni noktuluk üstüge ilip, vokzal rayonu, liniye boyudaki stroluk bihaterlik mudafiye torunu her tarafıma ziş tokuyduken. Bu kıtın Şuanhe şehri vokzalının Bingtuan bilen tömür yol hem türkü bulup kuruş ülge sakçı işler rayonunun emelileşip işki kiriştirilişi yeni devredeki Gun'an hizmeti orlaştırmasını emelileştirip Bingtuan bilen yerlikten yugurma terakkatını çonkurlaştırıp tömür yolunun amallıkını tüzeş iktidarını östürüştüki yenilik yartış tedbiri bulup daimlik birleşme vazifi icra kılış. Hareket altıda hep hatarını nölleştiriş. Amallık başkuruşunu del cayda yolga koyuş arkalık vokzal rayonunun amallık tertipinin tehimi kilitlişi, liniye bihaterlik mudafiye liniyesinin tehimi mustahkemlenişi, yolcular anmasının bihaterlik tuyğusunun tehimi yeterlik buluşunu umumizlik işe aşırdı. 5. şi Şuanhe şehirlik Gun'an idarisi, Ürümçi tömür yol Gun'an idarisi, Kütün Gun'an başkarmasının alakları mesulü mundak dedi. Şuanhe şehri vokzali rayon katnaş tügini. Bingtuan bilen yerliknin hem türkü buluş muhim tügini buluş süpütü bilen rayonun yukarı süpetlik terakkatını kogdaş, tömür yol çoğun tomurunun bihatar ravan buluşu kapalatlı kılıçtaki aldıngı sep bazısı ve halkılık ötkel. Şunakla tömür yol bihatarlıkını kogdaş, şehir obrazını namayan kılıdgan muhim gözlek. Bingtuan bilen tömür yol sakçı işlerini hem türkü bulup kuruşunu algı sılcıtışta, rayon toskunu buzup taşlap, bölekler boyunca ayrı vetişini tügütüp, her kayısı bir böleknin baş kuruş, her kayısı öz aldığı can kılıçtak en enevi en dizini çörüp taşlap, sakçı küçü bilen birlikte vazifi icra kılıç, baylıktın birlikte beherliniş, sallık malumatlarını birlikte tutaştırış, hev katerini birlikte tüzeş, tinç amallıkını birlikte berpa kılıçını işe aşırımız. İki taraf bu kıtımkı viveski yopukını etişini yeni başlanış noktası kılıp, hem türkü bulup kuruş arkalık birikme küşünü mücessemlep, ortak tüzeş arkalık tinç amallıkını ilgiri sürüp, emeli işleş arkalık yeni sahipi etişip, daimlaşkan birleşme vazifi öteş, hem türkü buluş mekanizmini sicil mükemmelleştirip, yukarı ölçem, kattık talep boyunca rayonun amallık başkuruş tezgilleş, liniye yoşurun hepini tüzeş, kanunçılık bihaterliki teşvikati ve halk için mulazimet kılış hizmetini çığ tutup, bütün küçük bilen ülge sakçı işleri rayonunu Bingtuan bilan temir yo'l yug'urilish ulgisi, temir

0: Yol bilen yerlik ortak idare kılıç ülgüsü, tinç amallık kuruluşudaki yarkın nokta kılıp kurup çıkıp, şi şehirnin yukarı süpetlik terakkatı kapalatlı kılıç, tömür yol transport bir hatarlıkın koğdaş, halk ammasının tinç aman sepergi çıkışı kapalatlı kılıç üçün gün en küçünü koşudu.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyilikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayisining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli mayisining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Ammivi turbi liniyası tosulup gelip, astınki kavetki su ötüp getdi. Üstünki kavetki öy igileri cevapkarlıkını üstüge eylişi kerek mu? Degen dilo misalini sözlep birimiz. 7 ayının 20 günü Qaramay şəhəri Qaramay rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi bir tipik qoşundarçılıq hüquqoğu çəkiliş macrasını sot qılıb axırlaşdırdı. Binanın amivi yundu yolu asasi turbisi tosulub qılıb, birinci qəvətki ahalının öyü ziyanğa uçurdu. Sot Məhkəməsi qanun boyunca üstünki qəvətki 9 öy igisigə tölən pulunu tən çeçiş haqqıda hökm çıxardı. 2024 yılı 7 ayda Qaramay şəhəri ahalisi Can İkisinin öyüdeki mihmanxana, aşxana, tazılıq öyünün ögüsüdün su ekiş, suvaqları çüşüp getiş, köpüp çıkış qatarlıq buzuluş əhvalları görülgən. Oltıraq rayındaki öycay mülazimeti şirketi nəx meydanı rədke turğuzub təkşürüş arqılıq, su ötüp getiş səbəbinin Can İkisinin üstünki qəbətki ahalıla ortak şiltidigan aşxana amivi yundu yolu asasi turbasının tosulup qilib, yığılıp qalgan suning teşip ketişini keltirip çıkarganlıqı. Ahırda Can İkisinin öyünün beziki və əsəhəllərinin ziyanğı uçuruşunu payda qılganlıqını muayyelləşdirgən. İş yüz bergenden keyin Can İkis mahalliq xalq murassa komiteti orqali murassa qilishni tashkillab, ishqi chetishliq ustingi qavatki aholilar bilan to'lam ishlari to'g'risida ko'p qatim fikr almashtirgan. Lekin har qaysi aholilar murassa qilishni rad qilib, ziyonni tang ustiga elishni xolamagan. Kengishish natijasiz bo'lgandan keyin bu yil 4 oyda Can İkis sot mahkamasiga da'vo qilib, ustingi qavatki 9 oylikning uyini remont qilish, asahalat to'limi qatorliq aloqador xarajatlarni ustiga elishini talab qilgan. Sot mahkamasi sot qilib, Can İkis turayotgan 103 nomorliq uyning yer osti suyi mustaqil turbi liniyasi bo'lib, suv o'tib ketish senini uning o'zi keltirib chiqarmaganligini aniqlagan. Dialogu çetişlik tosulup kalgan turbi liniyesi, üstünki kavetki 9 aylık ortak şiltidigan amivi su çıkırış turbi liniyesi bulup, konkret tosulup kalışkın mesul kişi ve sevelliki bar ayrım asasi gevdini bekitkili bulmağan. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturudaki alakadar belgelemelerge asasen okşaş bir ziyanı payda kılgan işkiden artık ademnin cevapkarlıkının eğri yeniklikini bekitkili bulmasa, ula tölen cevapkarlıkını tan üstüge ilişi gerek. Davager ispat kılıp körsetken remont kılış bahası, üskünü setiviliş ispatı ve eslahalanın ufraş ahvalı birleştirip, sot mahkemesi en ahırda öy beziki, çırağlarının buzuluşu katarlık türlük ziyallarının cemi 3600 yuan işkellikini, 9 cevapkarının her biri 400 yuan'ın tölem cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkını bekitken. Dilo becirgeçi sotçi mundaq tonuşturdu. Qoşna köçmez mülük hukuktari su çıkırıvetiş, ravallaş duruş, turbu yatkızış katarlıklarda qoşna köçmez mülüktün paydalanan bolsa, qoşna köçmez mülük hukuktarıga ziyan yetküzüştün imkan kadar saklanışı gerek. Bu diloni kanun boyunca sot kılışta ahalala binasıdaki amivi turbu liniyasını işiltiştiki cevapkarlıklı ayrış ölçümü aydınlaştırılıp, koşlula otursudaki zidiyet ünümlük hel kılınıp, tevalikdiki amivi eslahalani ölçemlik işiltişki yitekleş, koşundarçılık münasibetini kanun boyunca bırtırap kılış, hukukunu akılanı koğdap, cevapkarlıklı üstüge erişte yakşı bolgan kanun savatlarını umumlaştırış ülgülük roluğa ige. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhə soradığan kanun məsləriniz bolsa, Slushiting abonuçlar terminalını çürüp, programında hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texemi köp esil məzmulları Slushiting abonuçlar terminalıda.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Sap saplaştırış tekniksini bütün ceryallı kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş maddalarını çıkartıp, aktif uzukluğunu kuyulduurup, tabiyetini mötedil kıldı. 20 netçe yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlüklerinin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyan şirketinin Weichangkang, Zepa, Huachingfei Katarlık meslati, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lingji, NG Katarlık yörüşlük meslatı var. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyan şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyan meslatları mersus seçiş dokunu var.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: болмағалықтын досты арқылық жың екістін 1 миллион 200 мүнен қарз алған. Ішкі тарап қарз мөхлітіні 6 ай қылып пүтішкен. Қарз қайтұрыш мөхліті тошқанден кейін жың екіс көп қетім сөйліген болсуы нәтересіз болып Дөрбілжін наялық халық сот мәхкемесіге дәва қылған. 2019 yılı Dörbülcün Nayalık Halk Sot Mahkemesi'nin müressah kılışı bilen iki taraf öz ihtiyarlığı bilen müressah gelişimi hasıl kılıp P2'si 4 kararı bölüp kaytırdıgan. Her bir kararda 300 milyon kaytırdıgan bulgan. Gelişim küçük iki bulgan linkin P2'si yanına pasıp halda özünü kaçırıp karız kaytırışını red kıldı. 2020 yılı 4. ayda Cın İkiz Dürbülcün Nayalık Sot Mahkemesi'ne mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kıldı. Dilo icra kılış tertipi kirgenliğinin icracı kadır sakçıla tor arkalık tekşürüp kontrol kılıp PX'nin namındaki banka amanet poli, abdumobil katarlık mal mülüklerini köpketim tekşürdü. PX'nin vaktince icra kılgıdak mal mülükü yok. Onun üstüge yeni mal mülük yip kuçu yok idi. Sot mahkemesi icra ahvalini Cın X'ki uhturdu. Hem de onun fikrini anladı. Bütün dilonun icra kılınış ahvalığı birleştirip bu kıtımkı icra kılış tertipini kanun boyunca vaktince ahırlaştırdı. Bu kıtımkı icra kılış tertipini vaktince ahırlaştırış işinin ahırlaşkalıqı emez. Dilo beceriştiki əsli məqsəd əzəlin özgərmidi. Köp yılların buyan icraçı kadır sakçıla dilo əhvalını baştın ahır çın közləb, yip uçunu təkşürüb eniklaşını sıcıl ız qoğlab, dilonun ilgirləş əhvalığı əgeşib, dəvalaş uçunun qanunluq hukuk mənfəətini kapalətləndirişdin əzəldin vazgeçməy, amının dəvadı yeniş hukuk mənfəətini üntünsiz qoğdu di. Bu yıl 7. ayda köp yıl cimib kətkən diloda halkılıq buruluş boldu. Cın X Sot Mahkemesini PX'nin Ürümçi şəhərində xizmət qılıvat qalıqığı dair icra yip uçu bilən təmələdi. Həm də dilonu icra qılışını əsligi kəltürüşünü ıltımas qıldı. Alaqıdarlarının işki cayda işgəlikini berib kəlsə vaqt həq sərb bolub, ixtisari tənərxinin bir qədər yuqır bolub ketidi qalıqını közü tutub. Dörbülcün Nayalıq Xalq Sot Məhkəmisi partiya qrupsinin əzası, məhkəminin muavun başlıqı Maşi Çöğən icraçı kadr sağçılarını başlap Ürümçi şəhərgi berib, rayon halkıb icra qılışını qanat yaydırdı. Ürümçi şəhərgi yetib barğandan kiyin, Maşi Çöğən Cın X'tin dilonun təfsilatını yeni bir qıtım iniqlap, onun dəva təlifini umumizlik aydınlaşdırdı. Şunun bilen bile PX bilen pahalı alakalışıp, çakırtıp, sözleşip, kanunu çüşendirip davulay sözledi. Gerçi PX'nin işlevatkan cayını bilsin mu? Lekin işlevatkan cayığı bir vası barsa PX'ke naçar təsir payda kılış mümkünçilikini közü tutup, alakadarlarının makullukunu algan linkin Maşi Çöğən iki tarafını yüz duranı kengişeşki təşkil edi. PX özünün aylık kiriminin aran 4 milyonun aşıdığalıqını, xotunu bilen acıraşkanın ikin sırtta öy icare elip turmuş keçiru vatqalıqını, yana pärzentlerini bekş xıracitini üstüge aldığalıqını, hakikaten qiyin əhvalı qalqalıqını etdi. Maşi Çöğən mexanikilik dilo beceriş təpəkkürünü çörüp taşlap, iki tərəbdən keypiyatını ayrım-ayrım yetekləb PX'ke küçki iki kanun höcütünü icra kılışını, rət kılışının eğir kanuni akıvatını çonkur təşviq kılıp, onun köp yıllardan bu yan icra kılışının özünü kaçırışta hata kılmışını katlıq tüzetti. Yani Cın X'nin neçi yılın karzını alalmay açıklanış keyfiyatını pes etip, Cın X'nin PX'nin karz kaytırış iktidarı ve turmuş kıyınçlığını oyluş bekşini ümit kıldı. Maşi Çöğən'nin kanunu çüşendirip davulay sözleşi arkalık PX özünün levzide turmaslık kılmışının hatalıkını çonkur tonup yetip, Çin könlüdün puşayman kıldı. İki taraf karz kaytırış gelişimi hasıl kılıp PX her ayda zörür turmuş çıkımını kaldırıp hep kalan kırmıda ay boyunca Cın X'nin karzını kaytırdıgan boldı. Cın X katlıq təsirini köp qetim Dörbülcün Nayalık Sot Mahkemesi'ye telefon kılıp rahmet etdi. Hem de məxsus təxtirləş xeti və ləvhə əvətdi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: köpçülükten çedirge yığılış kılgalıgını. Kim bilsin ertesi kaydıp gelgende İgerinin hemmesinden oğurlanıgalıgını baykıgalıgını etdi. Məlumatını tapşırı olgan linkin sakçılar dərhal təqiqləb Dilo Yüzbergen nəx meydanı ziyaret kıldı. Şunu bilen bile Dilo Yüzbergen cayının etrafıdaki amivi sın körünüşünü təkşürüp naiti tezla yip uçunu baykıdı. Sında bir gumanlık abdumbolunun Dilo Yüzbergen yol bölükede köp qıtım aylınıp mangan toxtuğan, hareketi bir normal körünüşü inik köründü. Sakçılar bununla asasen cinayet gumandarı AX'ni dəl cayıdı bekitti. 7 ayının 23. günü sakçılar AX'ni muvaffakiyetle tuttu. Hazır bu Dilo yanımı ilgirilgen halda tahkikini batıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Emdi, Abdullah Murayrımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava araydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 25-38 Celsius gradus kuşaya 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 19-33 Celsius gradus kuşaya. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 22-38 Celsius gradus kuşaya. Gulcada hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 22-38 Celsius gradus kuşaya. Bortlarda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-38 Celsius gradus kuşaya. Qaramayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 27-37 Celsius gradus kuşaya. Kütünde hava uçuk. Temperatura 20-39 Celsius gradus kuşaya. Şihanzide hava uçuk, temperatura 20-40 Celsius gradus kuşaya. Sanjide hava uçuk, temperatura 23-39 Celsius gradus kuşaya. Kumulda hava uçuk, temperatura 20-38 Celsius gradus kuşaya. Turpanda hava uçuk, temperatura 30-45 Celsius gradus kuşaya. Körlüde hava uçuk, temperatura 24-39 Celsius gradus kuşaya. Aksu'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-36 Celsius gradus kuşaya. Atışta hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsius gradus kuşaya. Kaşkar'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-38 Celsius gradus kuşaya. Xotan'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsius gradus kuşaya. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 25-38 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şarkı şimal şamalı çıkıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: yeni taratqu silu sitting obuchlar terminalı maz qadamda anlatıldı hem de her vaqt qaytırıp anlatıl boludu. Hem de diqqatla programımızdan təfsili məzmunları da bolsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: радиоаны учура. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ези кентлерге назары сайыпмызды көпчүлүккө Кубуксар наистики бир төгүстү карханасынын кәсип тараккыяты кандай түрткү болгонлугу тогурсун сөзлөп беребиз.
1: Yakında Kubuksar nahiyasiga joylashgan Shinjang Feng Toyuan sütçilik pan texnika çeklik şirketida xizmat kiyimi kiygan Serik Raqatning barmiq bilan kontrol supisini nachiq etim yenik çekishi bilan yangi tögi sütleri aqma liniyani boylab avrishga elish, süpat tekshirish, yem etish qatarliq basqichlardan ötip mikrobsiz süt saqlash bakiga kirgizildi. Uzaq ötmey bu yeni töge sütleri süt talqını qatarlıq süt məhsulatlarına aylandırılıp, əşya obrota arqılıq bütün memlekettiki hər qaysi çoğun soda saray, talla bazarlarının malcağısıgı tızılıdı.
0: Şinjang Feng Toyuan sütçilik pen teknik cek şirkti kirginizde pakiz rətlik işləp çıxı seyiklerini sütmün koyu kuşiydi qaplıqan bulup, jigir mnatçi işçi aldıraş işləv atatdi.
1: Şirketning bosh mudiri Wang Wei mundaq dedi. Biz hozir jiddiy ishlab chiqaryapmiz. Hamkorlashadigan vakolatchi savdogarlar oz emas. Shirket ishlab chiqarishga kirishtirilgan 2 oyda mahsulot qimmati 10 million yuanga yaqinlashib, to'g'ri suti mahsulotlari yangi manzil ochdi.
0: Qubuqsar nahiyasi shimoliy kenglik 45 gradusdan 47 gradusgacha bo'lgan oltin sut manbasi balbig'iga joylashgan bo'lib, Yerim çöllük, yerim qaqaslıqını öz içik alğan, özgeçə təbii muhiti bilən, əla süpətlik qoş lokluq tögə çıxdığan rayonğa aylanğan. 20 yıl ilgiri Wang Wei Şinjanğa kelib, tonji qetim tögə sütünü tetib, bu xil sap və məzlik təmini izcil unti almedi.
1: Bundaq yaxşı süt məhsulatlarına teximi köp kişini eğiz tegiş imkaniyetigə igi qiliş üçün 2021-ci ili Şinjang Feng Toyuan sütçilik pan texnika çeklik şirketini qurup, 2025-ci ili 12-ci ayda dövlət süt məhsulatları işləp çıxırış icazətnamisigə erişib, 2026-ci ili 5-ci ayda rəsmi işləp çıxırışqa kirişdirilib, yılğa 7000 tonna organik tögü sütü pişiqlaydıgan işləp çıkırış kölümünü şekillendirdi.
0: Bu bir neçe yılda şirketin baş müdiri Wang Wei İçki Moğul Şinjang'daki köpügen yemeklik pişiklaş zavutlarına berip tekşürüp, zavutlardaki teknik kadımları bilen fikir almıştırıp, mesulat talepigi karta meksus işlep çıkırış üsküllerini buyurup zakas kaldı. O mundaq dedi. İşlep çıkırışta mikrometr derecelik sapal yopuk arkalık süzüş, Tüven temperaturada bastırılıp mikrop öldürüş usul kullanılıp, tögü sütüdeki immunitet şarj aksili, rote aksili, nanometr antitilası katarlı kımmetlik aktif uzukluk terkipler en zor derecede saklap kılındı.
1: Əla süpətlik süt mənbəsi yuqri süpətlik süt məhsulatlarını işləp çıxırışdan kapalıtı bulup, yana ətrapdiki dehqan ailelerinin kirimini aşırışıqa törtkü boldi. Tögü sütü pişiklaş zavutu kuruş bilen bille Wang Wei şu caydaki tögü bakıdığan 15 çarvıcı ailesi bilen tögü sütü setiviliş toxtamı imzaladı. Hem saxtı, yazısı da ölçemleşken zamanı vilaşkan töge bakmıcılık bazı bərpa kılıp bekli vatkan yengan tögünün sanını mıngı yetküzdi.
0: Hizmetçi Serik Rakat Bustungi çarvıcılık meydani buhtı İnhuduk kentindeki çarvıcı. Şunakla şirket uzak müddet hemkarlaşkan tögü sütü bilen təminli güç aile bulup o mundaq dedi. Ailemizde 30 ingan tögü var. Her günü 100 kilogramdan artık tögü sütü işlep çıkarımız. Her kilogramdan setviliş bazı 21 yuan. Mundaq çetkanda her günü tögü sütü setiştin kırılgan pul 2100 yuandan aşırı. Bununla her aydaki 10 milyon yuan mokum iş hakkını koşkanda kırımını aşırış ölümüne ait körünerlik bu oldu.
1: Terakkiyat ihtiyacıga maslaşış üçün törlük tögüstü məsulatlarını tətqiq qilish Wang Wei'nin zörür dərslikigi aylandı. Süt məsulatları ən dəsləpki əsli təmdin, qəhvə, cavtan təmlik qatarlıq hər xil təmlərgi köpəydi. Wang Wei tətqiq qilip içiş məzgilədə əməli qullanıldıqan alaqıdarı yeni tipdiki patentin altını, Kəşfiyyat patentinin işkini iltimas sundi.
0: Wang Wei bunlarını bildirdi. Plan boyunca 2027-ci ili şirketimiz yıllık məhsulat qiymətini 150 milyon yuanga yetkizişkə bütün güç bilen atlandı. Кейінгі қадамда шіркетіміз әлі сұпәтлік түтімен бәсі бойынша бақымышылық күлімінің сізілі кеңайтып, бүтін кәс мізендерінің үрішләш түрішінің мүкемәләштіріп, мәсулат тәтқейт қалып етеш вә базардың кеңайты салмығының сізілі зор айтып, ерлік төгісті өзгіч маркасыны өзліксіз күч айтыды.
1: Yaqınqı yıllardan buyan Qobuqsar nahiyasi siyaset cəhətin yar yolak buluş, texnika, tədqiq qılıb içiş, mülazimət kapalıdı, təşviqat yetəkləş, markalarının dərəcəsini östürüş qatarlıq tədbirlər arqılıq, karxanalarının zori işi, küçü işini bütün küş bilən qolladı.
0: Bu yıl Qobuqsar nahiyasi öz cəyinin özgüç çarvıçılıq baylıqı tayinib, Şiki yezi bazar 6 məmuri kentte tögü bakmışılığa bu içi kollektif xisatını zora yetiştürünü yolu koyup, 6 milyon yuan məxsus tür məbləği selib, hələ süpətlik ingan tögülərini bir tutay seti velib, kent kollektifi karxana həmkarlaşıb icarıqı beriş ticaret əndisi arqılıq, kent kollektif mülkünün qımmetini saqlaş, qımmetini aşırış, kirimli muqum aşırışını işqa aşırdı.
1: Qobuqsar nahiyasi töge kəsbini tərəqi qıldırışını mühim orınğı qoyub, töge kəsbini yuqri süpətlik tərəqi qıldırışının 5 yıllıq hərəkət layihəsini tüzüb çıxıb, 2030-cı yılının axırıqca beqilavatqan tögini 30 mınğa muqumlaşdırıb, hazırqının 4.10-6 həssisigə 700-işki tırışını planladı.
0: Qobuqsar nahiyasinin muavin hakimi Duman Mundaq dedi. Kəsb kiliminin sicil kiyinişi, kəsb zəncirinin özlüksüz mükəmməlliyişi gəgişib, tögü kəsbi Qobuqsar nahiyasinin yez kəntlərinin güləndiriş yiyib yeni mənzirsigə muqum tərək bulmaqda.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңғучыла. Гүлініватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйіпімізін дамаш тұрмыз. Азыр Санишәрдікі 1350 мойердікі әла сүпәтлік қоғындың молосы олейдініп, кән күлемді базарғы селінішкі башлады. Әрқайсы ез базарлы терікшілердің қоғын үзішкі пал тәшкілдіп, сетвіліш соғдыгерлер білен алақылашды. Бүткіл сетіш базарды сетвіліш, сетіш тәң жалыныштәк құшалынарлық вәзият барлық келді.
2: Yaqında Sanji şəhərdəki ən çox qoğun işləb çıxırış bazısı Sanji şəhri Yushugu bazarı Shugon kəndidəki qoğunluqda həmmi yar qoğunlar bilən altındək parqırab duratdı. Dehqanlar pişqan qoğunlarını tallaş, üzüş və toşuş bilən aldıraş idi. Bu yarının qoğunları çox təmi tatlıq bolğaçqa setiş yoludun ғam qılmaydı. Dehqonlar yangi qo'g'illarni kanatdagi meva cheva sotish bozoriga to'shib bo'lishi bilanla sotgarlar bas-basda setib oldi.
1: Oqsu shahridagi qo'g'in setvili sotgiri Xifunjining bu kentning qo'g'in setvil vatqiniga 5 yil bo'ldi. Yaqinda u yana bu yerga kelib qo'g'in setvilib Oqsu shahridagi meva cheva bozorining bo'shligini to'ldirdi. Bu yerdeki qoğulların süpüti yaxşı bulup, daim təminləş ehtiyacını qandıralmağaçqa bu yıl o qoğun setibiliş miqtarını köp etməkçi bu oldu.
2: Xifunjin mundaqdıdi. Bu yerinin qoğunu həm çoğun, həm tatlıq, qanıt miqtar mı yuqri, nəhayət yaxşı setilvatıdı. Bu qoğullarını setivatqılı 20 ay boldi. Keyinki məzgildə yenə nəçqitim toşuşni, yenə 20 ay ətrapıda toşuşni oylişi vatdı mən.
1: Bu yıl baş ətiyazda Sanji şəhri Yushugu Bazri Yezigilik Tərəqiyyat Mülazimət Mərkəzindən tanıştırışı və təvsiyə qilish bilən Shugon kəntinin ahalisi Wang Shouyi tunji qitim özünün 50 mo yergə vusul yuquri süpdə əla ödümü yaxşı bolğan Shugon mi peşəkçi və bəylə qua qatarlıq üç qıl qoğun sortini terdi. Tunji qitim qoş yubuq epip teriş və su oğut bir gəbləşdürülgən su tecəb besimliq temetib soğuruş texnikisi qolunuldu. Yezgilik mutəxəssislərinin köngül qoyub yetəklişidə bu ilqo qoğullarının üspiti yaki o soli ilgirki ilardikidin yaxşı boldu. Setivili soğut

0: Ellerinin kovgularını zagaz kılıp, kurgudap koygalığını körüp, kuşallık edin, gül kakaları içilip kettik.
1: Koğunçı dekkan Wang Shouyi mındaktırı. 50 mo yerge koğun terip, 1 mo yerden 2 tonna usul aldım. 1 kilogramını 2 yuandan setip, 1 mo yerden 4000 yuan kırım kılgılı buludu. 50 mo yerden 200 min yuan kırım kılgılı buludu. Koğun terişten paydısına ait yakışı boldı.
0: Bu yıl Sanji şehrinin Yüşugo Bazri Şugan kentide 1000 mo yerge koğun terildi. 20 aylık koğunçı asaslıqı Şugan mi, Baylangua, Jin Taiyang, Şijomi atarlıq osol yukuri, süpte ala paydısı yakışı bolgan 10 neçikıl koğun yığın sortını terildi. Nöbette hemisi pişip, setişten avat mezgilge kirdi. Perviş cayda bolgaçka koğunun üç ehvali ilgirki yıllardakiden körünerlik yakışı boldu. Koğunç dihkallardan koğun seçişiğe en zor derecede yardım veriş için kent içki komiteti kent meksut meyve çevi soğudu bazarı kurup koğunç dihkallardan haksız işletiş için teminlediği hem 75'lik bir koğun seçveriş için etraftaki seçveriş soğudu gerileri bilen pahalı alaklaşıp emeli önümge erişti.
1: Hazır bu yerinin koğulları Ürümçi, Sanji hem onun etrafıdaki rayonlarga setilipli kalmay, belki yine Aksu, Korla, Tarbağatay, Altay, İli Qatarlıq Şinjan içindeki caylarğımı setildi. Hatta Beijing, Şanghay, Guangdong Qatarlıq Şinjan sırtıdaki meyve bazarlarğımı setildi. Növette bu yerinin koğun tor sırtıdaki bazarlardaki kündelik sod miktarı 40 tonna. Gündelik setiliş sonması 60 milyondan aştı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mi etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anoçlu. Bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde köpçülükte Arşan Mahiyesi, Angelik Bazri, Toskortup Kent Partiye Çekistan Şücüsü, Pürüv'ün mesuliyetini zimmige ilip netice yaratıp, Əsli məqsədini saxlığalığı doğrusudaki hikayeni sözləb birimiz.
2: Tomuzdaki Arşan Nahiyasının Angelik Bazri Toz Xorto kəndirdiki yazlıq yaylaq Minka cilğısıda ot çöpləri yaşırıb, padıçı naxşisi yanrab duraddi. Yaqında kənd partiya yacayqısının şücüsi Pürüv kənd kadrlarından başlap bir-birləb signal küçüklükini ölçəb, signalını küçəydib, bivasta tarqıtış ponketinin ən yaxşı ornatış noxtısını talladı.
1: Mınkı cilgisi şu caydaki yadroluk ən-ənvi çarımçılık bu içe yaylaq küçük meydana bulup, her ilişki 3 ay merkezlik çarım yıkış mezgili bulattı. Bu yerdeki cilgı çoğunkur, çokku xəterlik, caylişi çətirək, xəbərlişiş asas şarait aciz bulup, çarvıçlarının çarı bir kış yaylak köçüş çeriyanda günlük alaklışı, uçurgu erişişi kolaysız idi. Bu mu pürü uzaktan bu yan bütün vücudu bilen el kılmakçı bulgan halık durmuştu ki kemtüklük bulup kalgan idi.
2: Pürü mundak dedi. Kent kollektifinin pulunu kent ahalları en ihtiyaclık caylarına işletiş lazım. Çarıcılarının yaylaq köçüş bexeterlikiye kapalıqlı kılış, ammının işlep çıkırış turmuşuğa kolaylık yaratış üçün, bunundan ilgiri kent məbləğ çıkırıp, yaylaq köçüş yollarını remont kılıp, çarıcılarının səpərgi çıkış yollarını ravallaştırdı. Sözleşiş aparati, süni hemrah telefonunu bir tutaş setivilip tarqıtıp, çarıcılarının kündülük alaqılışış ve tasadibi əhvallarını udullaştırışıqa önümlük kapalıqlı kıldı. Etraptaki nurgun çarıvçılık kenetleri ameli tedbirlerini bəs-bəsti örnek kıldı.
1: Küçükkenin haberleşiş üskülleri çarıvçılarının işlep çıkırış durmuşuğa hakiki kolaylık yarattı. Özgürüşlerini tılgı alğında çarıvçı pagma naayt ayacalangan aldım ondak dedi. Sözleşiş aparat bulgan neyken tarqaq çarı bakkanda çağırıp alaklaşış, koykalarının yötkülüş ehvalını öz ara ilgileş naayt kolaylaştı. Havarayı özgergende yine birinci vaxta kentki məlum kılıp, hengi aldıralayımız.
2: Gerçi çarvıçılarının asası ciddiyet haberleşiş meselesi halk. Gerçi çarvıçılarının asası ciddi haberleşiş meselesi hal kılıngan bulsumu, lekin pürüvünün karışıca haberleşişinin uzakça ravan buluşu muhim halkı idi. Şunun bilen onun da signalını küçəytib, bivasta tarqıtış ponketi ornatış oyu payda bulup, çarvıçılık rayonlarını tor signalı bilen qaplaşını, işqa aşırışını ümit kıldı.
1: Lahiyyeni biriktikendin ki, pürü dərhal kent kadrlarını başlap yazlık yaylaq çoğunqor çöküp, çarvıçılarının işlep çıkırış turmuşudaki alaqlışqı bulgan ihtiyacını incik rədki turğuzdi. Signalının küçüklükini nokta mı nokta ölçep, kayıt seleştirip, nek meydanda tekşürüp ölçep, bivasta tarqıtış ponketini en yakışık kuraştırış noktasını talladı. Şunu bilen bile o köp terepki katırıp haberleşiş üskünleri bilen təminleş suadigarlarını odullaştırıp, üskünün lahiyyesi, üskünün bağısını kayıt seleştirip, kent kollektifinin çekilik məbləğ dairisi içinde kuruluş lahiyyesinin yakışlarını tallab, her bir kollektif məbləğini dəlcayığı işletişke tirişdi.
2: 2017 yılı Toz Xorto kenti partiya yacayqısının şücüsü bulğandan bu yan, pürüv asasi katlamda yıldız tartıp, kent ahalları aldıra vatkan, qiynil

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni faqız yəb, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bir mançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
7: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak Programı hem de deyiktiğine yezi iyilik yeza deyik kallarla alakadar uçurlar bulsun.

0: Yakında 2026 yılı devletimizde işlenen ala süpetlik inçki koy yoğunu kim artık kılıp seyitiş musabıksı Şincan Künes Nesillik Koy Firmasıyla muvaffakiyetlik ötküzüldü. Bu kıtın kim artık kılıp seyitilgan 66.118 tonu Künes Nesillik Koy Firmasının ala süpetlik inçki koy yoğunu en ahırda Cecan ben en okaçlık çekti şirketi her kilogramını 50 yuan 2 moluk baha bilen kim artık kılıp setvelip 2002 yılı devlet içindeki intik koyuğunun her kilogramı 49 yuan 6 moluk tarihteki yukur noktadan bırakıp bözüp ötüp memleket bu içi intik koyuğunu kim artık kılıp setiştiki en yukarı yekki bahanı yenildi.
1: Künes nesillik koy firmasının cungu intiki yonluk koyu yurt deydigen namı var. Yezi İgilikki Yezi Ministerliği itiraf kılgan sapalı döltümüzde işlengen koy yungi danlıq markasının yadroluk bazısı. Şundaqla dölet Abdonom rayon işki derecilik tivitlik koy kəsbi təcribə ponkiti bulup, köp yıllardan buyan inçki koy yungini kim artuq kılıp setiştə pütüşülgen baha memleket boyca birinci orunda muqim turdi.
0: Künes inçki koy yungunun bazar bazısı da yakın kıyılardan buyan davalğuş işi örleş vəziyeti körüldü. 2026 yılı halkımı örleş işe aşırılıp, bahanın üst nisbeti körünerlik bulup, bazarının itiraf kış derecesi sicil örledi.
1: Yakınki yıllardan bu yan Künes nesillik koy firmasi devletinin tivitlik koy kəsbi texniki sistemisindeki mütəxəssislər kollektivinin nesil qoğdaş, nesil yetiştirişte çoğunqır izdinişi tayınıp, dereceden taşqırı inçki yonluk koy bilen köp qozlaydıgan inçki yonluk koyni yetiştirişni, qiyin meselelerini hal qılıp, koy yonunun inçkilikliki bilen göç beriş iqtidarını tənponlaştırdı. Fermi içindeki diametri 18.5 mikrometreden tüen bulgan dereceden taşkırı inçki koy yoğunun egiligen nispeti yıldın yılgı eşip, ham eşya süpeti dölet içindeki birinci septe muqim turdi.
0: Dölet içindeki yukur derecelik yoğun tokumcılık bazarlıkı təminleş bilen ihtiyacının tamponsızlık mı bazar ehvalı türkü buluduğun sebep bulup kaldı. 2024 yılı memleket boyunca inçki koy yoğun umumi məhsulatı 75.200 tonluğu düşüb, 2023 yıldakiden 6.1%

0: Cevabı bulduğalıqığa işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandak, Ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmü bir aram bolumen. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
3: Dada, Abdot kırdap gitmişsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandak, Ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bu sahipimizde iki parça haber dekdinglerdi buludu. Dövlet, doğru nazarat kılış başkuruş idarisi Katarlık 7 tarmak yakında tibbi doğru vekillerini başkuruş çağrısını ilan kıldı. Bu çare 8. aydın başlap yolu koyuldu. Yeni belgelimede tibbi doğru vekillerinin icazeti enge aldırış, ilim umumlaştırış, kırışını çekleş Katarlık açıkışlık halkılar kalıplaştırıldı. İcazet halkısı da tibbi doğru vekilleri, tibbi pen, doğrugerlik ya ki alakadar kesiplerde Ali Teknikum ve onundan yukarı okuş tarihiğe iyi buluşu hem de alakadar doğru kliniklik nazariye bilimlerini ilgiliş gerek de belgelendi. Enge iliş halkısı da tibbi doğru vekillerden umumlaştırışka mesul bulunduğun rayonunu aydınlaştırış hem de belgelimeki uygun vədi namını yollaş talep kılandı. İlim umumlaştırış halkısı da tibbi doğru vekillerde mevcut bulsu bulmaydıgan 9 xil çekleş karakterlik ehval aydınlaştırılıp soğudu parxorluğu kılmışının kattık aldı ilendi. Kırışını çekleş halkısı da ilki de tutkucuların soğudu parxorluğu kılmışı saklanan tibbi doğru vekillerini teklif kılmaslık ya ki hukuk vermeslik hem de toxtamğa asasen alaqdar xadimlar ve kesbi teşkilatlarının cevapkarlığını sürüştürüş talep kılındı. Yakında Abdunum Rayonluk Ma'arif Nazareti, Abdunum Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumyüzlük ilgiri sürüş toğırsızdaki uxturuşunu tarqıtıp, caylar mekteplerden mesele yönelişi de çıntırıp, cismani ve ruhi cihetten bir gevdileştirilip, ıslahatta yenilik yaratıp, hemkarlaşıp ortak kurup, dikkatini okuqçılarının ten sapası, psikikisi, körüş kuvveti, beden iğirliği, yemeklik bihaterliği ve uzukluk katarlık cihetlerdeki gevdelik meselelerge merkezleştirip sağlam mektep kuruluşu, beden sapasını küçeytiş herkidi, güzellik terbiyesi arkalık uzuklandırış herkidi, emgek arkalık küç koşuş herkidi, kalıpını uzuklandırıp kalıpını yitildiriş herkidi, közünü roşelleştirip közünü asıraş herkidi, İğırlıkını ilmi kontrol kılış hareketi, bihater gızalınış hareketi ve hayatlıkını koğdaş hareketini yolga koyuşunu talep kıldı. Uxturuşta mundaq talep kılındı. Caylar, mektepler, devlet ve Abdunum rayonunun sağlam mektep kuruluşuna alaqadar taleplerine asasen 2026 yılının ahırda 30%'ın artık mektep ölçemge yetiş. 2028 yılı 80%'ın artık mektep ölçemge yetiş. 2030 yılı sağlam mekteplerini umum yüzlük kaplaş kuruluşu talebi boyunca olgu siljitiş kerek. Caylar mektepler numurgıla, örlep okuşkıla ehmiyet beriştek bahalaş hata karşıdan kutulup okuqcılarının salametlikini kurban kılış bedelige örlep okuş nispetini kolgu keltürüşke. Tən tərbiyyə, güzellik tərbiyyəsi dərs saitini iqil velişqa, oquqçılarının dərs yükünü iğrıltı vitişqə, sağlamlıq xizmetini yumşaq vəzip qatarda bir tərəb qılışqa ərgiz yol qoymaslıq kerek.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбус қылайлы.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Sətçi Xəmidə qıyım. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Pərvaz namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qini bəhər alğaysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatışıp yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Şincan'nın Nahya rayon sayahatçilikinin kımeti tədrici özde digen temide toxtulumuz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde Şincan'nın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiyelik tok miktarının 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetkerliki toğrusu da sözləp yerimiz.
2: Yarqın isim sayfımızda Şincan'daki Sovvan Şüçaoyan'ı tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şötin abonuçlar terminalada maskadanı anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikla
1: Yakında Şihenze şehirde ötközülgen 2026 yıllık Şincan yakşı cayı, Şincan'a gayri maddi mərniyet mırasları arkalık yardım veriş başlayımlık körgezme faaliyeti de gayri maddi mərniyet mırasları örp adet ve yadikarlık mərikisi bölüki icadi oturgu çıkarılıp bütün memleketinin her kaysi caylarındaki gayri maddi mərniyet mırasları mezlik tağımları mücessemlenip her millet amma ve sayahçilere kaynam taşkalıkı çümgen menzere işçi de gayri maddi mərniyet mıraslarının sihri küçü his kıldırıldı. Lanzhou kalı göşü ügürüsü, Tungguan Rujamu, Nanchang Benfeni Katarlık gayri maddi mərniyet mıraslar bulgan mezlik tağımla arka arkının namayen bulup huşhidi etrafı taraldı. Gayri maddi mərniyet mırasları örp adet ve yadigarlık mərikisige her kaysi ülke şehirlerinin özgüçe gayri maddi mərniyet mırasları mezilik tağımları ve Şincan'ın yerlik temleri toplandı. Her kaysi cayladaki gayri maddi mərniyet mırasları mezilik tağımla varisleri en-enevi tayarlaş hünürünü nöl arlıktı namayan kıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugo şu cayda 200 yılgı yakın varislik kılıç tarihiga ige. Yağdı pişurgandan keyin may kazanda leyli geçke şundaq atalgan. Yana Fugo degen sözge ahangdaş bolup onunga baxt saadetke tolgan güzel arzu ümitle yüklengen. Hebei Handan'nın gayri maddi mərniyet mirası bolgan güllük momusi, örp adet ve yadikarlık mərikisi de kişilerini hayran kaldırdı. Varisla tabii meyve köktat şerbeti bilen rengini tanşap, yuguruş, miciş, alkınıdı eşiş, kesiş katarlık, köpkili iş tertipi arkalık adetteki xemirini ömür şaptuli, şir oyunu, mudengül katarlık callık şekillagi keltirdi. Rengi yarkın, şekli nefis bulup, yemeklik kıymeti ve bed'i güzellik tuyguzuğu ige. Onunla açlıktın mol usul eliş, bekt saadet, oğuşluk buluştak güzel mene mücessemlengen. Cenub, şimalının haslıkı toplanıp, tağ deniz mezlik tağımları yuğurulup, özgüçü haslıkı ige bir meydan gayri maddi mərniyet mırasları katlı ziyafeti sayahatçilerin alıda namayen boldi. Sayahatçilerin bazıları kademini toxtutup, nefis ayarlaş iş tertipini tamaşa kılsa, bazıları özgüçü mezlik tağımlığı çökmeyip,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselo Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sahipimizde Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiyelik tok miktarının 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetkenliki doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl 6. ayda Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiye tok miktarı 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetip bultırkı okşaş mezgildegidin 39% eşip Şincan'ın yeni energiyenin yakki ay boyunca sırtkı yetküzülüş kölümü de tarihtaki en yukarı seviye yaratılgan.
1: Aldıngı 20 yılda Şincan'ın sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarı cem'i 27 milyar 840 milyon kilovat saatki yetip bultırkı okşaş mezgildikidin 33.9% aşkan. Sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarı sırtkı yetküzülgen umumi tok miktarının 35.23%'ini igilep bultırkı okşaş mezgildikidin 2.32% point aşkan. Bu Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüşünün sıcıl halda pakızlaştırış, tövən karbonlaştırışka karab derecesinin özgürlükidin. Bütün memleketini energiye bilen təminleşke kapalatlı kılış ve tüpini yeşilgi özgürtişige güçlü kuvvet koşkalıqıdın derek biridu.
0: 6. ayının ahırgı kadar Şincan elektrik torunun umumi generatorla sığımçalıqı 267 milyon kilovattın bösüp ötti. Yeni energiyelik generatorla sığımçalıqı 173 milyon kilovat bolup 65%'ni egeledi. 750 kilovoltluk küçlük asası torram kısığı tayınıp Şincan 14 vilayet oblast şehir her kaysi çoğun yeni energiye toplanan rayonla ve 10 milyon kilovat derecelik altta yeni energiye bazısını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını işe aşırıp Şimali Şincan'ın şamalı elektrik, Cenubi Şincan'ın yorukluk volt baylık özellikini ünümlük biriktirip şamal yorukluk elektrik menbesini öz ara toluklaş, bağlaş, mukum küç çıkırışını işe aşırdı. Hem rayon halkıp sırtkı yetküzüş endişesinden faydalanıp pakiz elektrik energiyesini bütün memleketteki 23 ülke abdunum rayon bivasta karşılık şehirge sıcıl yetküzüşünü işe aşırdı. Şincan yine şarkı kısım bilen gharbi kısımının vakit perki özellikeden faydalanıp vakit rayonu halkıgan elektrik energiyesi arkalık öz ara toluklaş, öz ara yardım biriş mekanizmini berpa kılıp, otra şarkı kısımdaki ülkelerinin tok işiltiş yukarı pelli ihtiyacıga del caydı maslaştırıp, kündüzü yeşil tokni sırtkı yetküzüş kölümünü sicil kena etti. Aldınkı 20 yılda Şincan'ın Şincan işçideki yeşil tok sorusu 12 milyar 60 milyar

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanishiga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanishiga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışiga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçıla, əmdi Atınım radimizki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 25-38 Celsius gradus uçuk, 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 19-33 Celsius gradus uçuk. Çöçek'te hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22-38 Celsius gradus uçuk. Gulcu'da hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22-38 Celsius gradus uçuk. Bortlarda hava açık bulup kin azırak yağmur yağdı. Temperatura 23-38 Celsius gradus uçuyor. Qaramayda hava açık bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 27-37 Celsius gradus uçuyor. Kütünde hava açık. Temperatura 20-39 Celsius gradus uçuyor. Şihenzide hava açık. Temperatura 20-40 Celsius gradus uçuyor. Sancıda hava açık. Temperatura 23-39 Celsius gradus uçuyor. Qumulda hava uçuk. Temperatura 20-38 Celsius gradus uçuyor. Turpanda hava uçuk. Temperatura 30-45 Celsius gradus uçuyor. Korluda hava uçuk. Temperatura 24-39 Celsius gradus uçuyor. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-36 Celsius gradus uçuyor. Atışta hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsius gradus uçuyor. Qashqarda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-38 Celsius gradus uçuyor. Xotanda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsius gradus uçuyor. Ürümçide hava açık. Temperatura 25-38 Celsius gradus uçu boludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Menin Ailem programması boyunca anlatış pəduq, yaxdırıb anlıqının ağır əhməd. Sılış rətin abonçıla terminalını çürüdü.

0: radyo televiziya stansının kanun sizge emrah programmısı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge emrah programmısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı solution abonuçlar terminalıdan mas qadamda anlatılırdı. Hem de her vakit qayta anlıqılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunla boyunca anlatış berimiz. Kanun haberleri sahipimizde Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü, Gun'an Ministerliği 2026'da en güzel asasi katlam halk saxtısını teşviq kılış, ilan kılış faaliyetini kanat yaydırışını uğurlaştırdı. Şinjan boyunca Tunji, Bingtuan bilen Tömürgöl hem Türkü bulup kuruş ülge saxtı işler rayonunun göpüge içildi degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde amvi turbu liniyesi tosulup gelip aslınki kavetke su ötüp getti. Üstünki kavetke öy ilgileri cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek mu digen dilo misalini sözlep birimiz. Amı üçün emeli iş gelip biri sahipimizde bir parça takdirleş xiti bir meydan kat'i boşaşmay icra kılışkı guvah bol deydigen mezmun diktinladı boludu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
2: Kanun haberleri.
1: Yakında Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü, Gun'an Ministerliği 2026'da en güzel asasi katlam halk saxtısını teşviq kılış ilan kılış faaliyetini kanat yaydırışını uğurlaştırdı. Gun'an Ministerliği 2026'da en güzel asasi katlam halk saxtısını teşviq kılış ilan kılış faaliyetini teşkilleb kanat yaydırış doğrusudaki uxturuşunu tarqıtıp, idari kılışını küçeytiş, halkının bexatarlikini qoğdaş, tərəqqiyatını ilgiri sürüş başlayımı kılıngan teşviqat faaliyetini birleştirip, yenilik yaratış arqılıq asasi katlamı türtkü boludugan, yukarı ünümlük idari kılış arqılıq, yukarı süpetlik tərəqqiyatı kapalatlı kılgan bir türküm ilgar tiplani merkezlik tallap teşvik kılıdı. Hem de 2027 yılı Cungu Halık Sakçıları Bayramı mezgelide 20 neper en güzel asasi katlam halık sakçısı bulup sayılan uçuların ilgar iş izlerini sırtkı teşvik kılıp ilan kılıdı. Uxturuşta mundaq körüstüldü. Bu qetimki teşvik kılış ilan kılış faaliyeti de baş şuji Xi Jinping'nin yeni devredeki Gun'an hizmeti doğrusudaki muhim bayallarını çonkuru ögünüp ve izcillaştırıp, doğru netice karışını müstehkem turguzup ve emeliyeti körüstüp, dikkatli Gun'an organlarının yeni süpetlik cengi varlıkını östürüş kuruluşunu çonkuru algı sılcıtışkı merkezleştirip, yenilik yaratış iktidarı arkalık idari kılışını küçeytişke küç koşuş. Emeli işleş arkalık 15. 5 yıllık yirik planı kapalı kılışını baş temin kılıp, Gun'an organlarının yeni bexatarlık endisi arkalık yeni terakkat endisi kapalı kılıştaki körünerlik netice ünümünü toluk namayan kılıp, sakçılarının yukarı ünümlük idari kılıştıkı atlanıştaki ideya anlıklığı, siyasi anlıklığı, hareket anlıklığı yanımı küçeytip, yukarı süpetlik terakkatının bexatarlık asasını puhtulab, yeni terakkat endisi berpa kılışını teziltişini manevi hareketlendirgüç küçge ilgi kılıp, koyuk kayfiyat yaratış gerek. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Faaliyet uğurlaştırış, seferver kılış, körüstülgellerini tekşürüş, teşvik kılıp ilan kılış ve ögünüş, emeliyetin ötküzüştün ibaret, tört baskışkı bölünüldü. Tövendin yukurgu körüstüş, dercimi derci körüstüş, kattık tekşürüş, kent teşvik kılış prinsipini çıntırıp, siyasilik, halıkçıllık, devriçallık, ilgarlık, vekillik karakterini ölçem kılıp tallaş, körüstüş hizmetini yakış işleş talep kılınırdı. Caylardaki Gun'an organları ve alakadar tarmakla sakçı türlerinin siyasi pezileti kattık sınaklığa berdaşlık bireleydiğen, halk üçün hizmet kılış hissiyatı çonkuru, emeli neticesi gevdelik, iş izleri ögünüşke, hürmetleşke erziydiğen, pak, durus buluş ölçümü boyunca körüstüş talep kılınırdı. Körüstüldüğün namzatlardan dikkat, Gun'an organlarının yeni süpetlik cengi varlıkını östürüş, asasi katlamlı idari kılış iktidarı

0: ige xalq soqchilarga markazlashtirib, g'arbiy qismga to'p qo'shgan, vatanga javob qaytargan yosh xalq soqchilarga muvofiq mayillashtiriladi. Uqturishda bundaq talab qilindi. Har darajalik gunan organlari siyosiy yuksaklikni o'stirib, tashkiliy rahbarlikni haqiqiy kuchaytirib, ko'ngil qo'yib pilonlab va o'rinlashtirib, kichik nuqta orqali cho'ng temini namoyon qilib, kichik hikoya orqali cho'ng davrni aks ettirib, tipik tashviqotni yuksaklikka, ommaga yaqin bo'lishga, ham cho'ngqur teximi illiqlikka ega qilib, yug'urma taratib pilonlashni yaxshi ishlab, ko'p xil holatni namoyon qilish. Butun supni qoplash, qatlamlik tarqitishni ishqa oshirib, tashviq qilish, e'lon qilish faoliyatining ta'sir ko'rsatish kuchi va ta'sir kuchini haqiqiy kuchaytirish kerak. Tashviq qilish, e'lon qilish faoliyatida asosiy qatlamga, fuqarolar orasiga berishga turtki bo'lib, ko'rishish, suhbatlashish, tiplarni ziyorat qilish, ish izlarni tashviq qilish ko'riki, yosh xalq soqchilari bilan qo'shmoqlashish, taratqula orqali ko'rishish qatorliq shakllar orqali keng xalq soqchilari bo'lib bu yosh xalq soqchilarini ilg'or tiplardan uzluksiz ma'naviy kuch elishga tarbiyalab va yetaklab, o'g'inish, tashviq qilish natija unumini, gunan xizmatini zamonaviylashtirishni olg'a siljitishdagi ma'naviy harakatlantirguch kuchga aylantirib, birni tashviq qilib, bir doiraga turtki bo'lishdek yaxshi unumni shakllantirish kerak. İgilinişçe Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü, Gunan Ministerliği, 2019 yılı tuncuk etim en güzel asasi katlam halk saktisinin ögünüş ve teşvik kılış faaliyetini birlikte kanat yaydırgandım bu yan, o da yette nöbet kanat yaydırgan. Memleket boyunca okşaş bulmağın rayon, sakçı tülürdün kelgen 168 Xalq saqtisi, ən güzəl asasi qatlam xalq saqtisi digən namğı erişib, yaxşı ülgü körüstüş və yetəkləş ünümünü şəkilləndürgən.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Yakında Şinjan boyunca Tunji, Bingtuan bilen tömür yol hem Türkiye bulup kuruş ülge sakçı işler rayonu, Şuanhe şehirlik vokzalının Bingtuan bilen tömür yol hem Türkiye bulup kuruş ülge sakçı işler rayonunun göpkünü iç murasimi, Bingtuan 5. işi Şuanhe şehirde ötküzüldü. 5. işi Şuanhe şehirlik gunan idarisi, Ürümçi tömür yol gunan idarisi, Küytün gunan başkarması, halk sakçıları vekilleri nek meydanda guvah boldu. İgilinişçe Bingtuan bilen tömür yol ortak başkurduğan, tömür yol bilen yerlik ortak kurduğan aldıngı sep, sakçı işler bazısı buluş süpütü bilen, Şuanhe şehirlik sakçı işler rayonu dikkatini tömür yol bihaterlikini koğdaş asasi mesuliyetini merkezleştirip, tevalikinin amallık saklaş emeliyetini asas kılıp, daimlik çarlaş, aldını eriş tezgilleş, liniye yoşurun hafını tekşürüp tügütüş, tuyuksuz yüzbergen sakçı ehvalini hem türkü bulup bir taraf kılış. Zidiyet macralani şu cayda hal kılış, kanunu umumlaştırış, bihaterlik teşvikat mulazimetinin ibaret, beş çoğun yadroluk fonksiyenin noktuluk üstüge elip, vokzal rayonu, liniye boyudaki stroluk bihaterlik mudafiyat torni her tarafıma ziş tokuyduken. Bu qitim Şuanhe şehri vokzalının Bingtuan bilen tömür yol hem türkü bolup kuruş ülge sakçı işler rayonunun emelileşip işki kiriştirilişi yeni devredeki gunan hizmeti orlaştırmasını emelileştirip Bingtuan bilen yerliknin yugurma terakkatını çonkurlaştırıp tömür yolunun amallıkını tüzeş iktidarını östürüştüki yenilik yartış tedbiri bolup daimlik birleşme vazifi icra kılış. Hareket altıda hep hatarını nölleştiriş. Amallık başkuruşunu del cayda yolga koyuş arkalık Vokzal rayonunun amallık tertipinin tehimi kilipleşişi, liniye bihaterlik mudafiye liniyesinin tehimi müstehkemlenişi, yolcula anmasının bihaterlik tuyğusunun tehimi yeterlik bolişini umumizlik işgi aşırdı. 5. şi Şuanhe şehirlik gunan idarisi, Ürümçi tömür yol gunan idarisi, Kütün gunan başkarmasının alakları mesulü mundak dedi. Şuanhe şehri vokzali rayon katnaş tügini. Bingtuan bilen yerliknin hem türkü buluş muhim tügünü buluş süpütü bilen rayonun yukarı süpetlik terakkatını koğdaş, tömür yol çoğun tomurunun bihater ravan buluşu kapalatlı kılıç

0: ki aldınkı sep bazısı ve halkılık ötkel. Şundakla tömür yol bir xatarlıkını qoğdaş, şehir obrazını namayan kılıdığan muhim gözlek. Bingtenlen tömür yol sakçı işlerini hem türkü bulup kuruşunu algı sılcıtışta, rayon toskunu buzup taşlap, bölekler boyunca ayrı vetişini tügütüp, her kaysi bir bölekten baş kuruş, her kaysi öz aldığı can kılıçtak en enevi en dizini çörüp taşlap, sakçı küçü bilen birlikte vazifi icra kılıç, baylıktın birlikte beherliniş, sallık malumatlarını birlikte tutaştırış, hev hatarını birlikte tüzeş, tinç amallıkını birlikte berpa kılıçını işgı aşurumuz. İki taraf bu kıtımkı viveski yopukını etişini yeni başlanış noktası kılıp, hem türkü bulup kuruş arkalık birikme küşünü mücessemlep, ortak tüzeş arkalık tinç amallıkını ilgiri sürüp, emeli işleş arkalık yeni sahipi etişip, daimlaşkan birleşme vazifi öteş, hem türkü buluş mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, yukarı ölçem, kattık talep boyca rayonun amallık baş kuruş tezgilleş, liniye yoşurun hepini tüzeş, kanunçılık bir xatarlık teşvikati ve halk için mulazmet kılıç hizmetini çın tutup, bütün küçük bilen ülge sakçı işleri rayonunu, Bingtuan bilen tömür yol yuğuruluş ülgesi, tömür yol bilen yerlik ortak idare kılıç ülgesi, tinç amallık kuruluşudaki yarkın nokta kılıp kurup çıkıp, şehrinin yukarı süpetlik terakkatı kapalatlı kılıç, tömür yol transport bir xatarlıkını qoğdaş, halk ammasının tinç aman seferge çıkışığı kapalatlı kılıç üçün gün en küçünü koşudu.
1: Kanunu teşvik kılıç, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: misalini sözləb birimiz. 7-ci ayının 20-ci günü Qaramay şəhəri Qaramay rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi bir tipik qoşundarçılıq hüquqoğu çəkiliş macerasını sot qılıb axırlaşdırdı. Binanın amivi yundu yolu asasi turbisi tosulup qilib, birinci qavatki ahalının öyü ziyanğa uçurdu. Sot mahkemesi kanun boyunca üstünki qavatki 9 öy egesige tölen pulini tən çeçiş haqqıda hüküm çıkardı. 2024 yılı 7. ayda Qaramay şəhəri alısı Can İkisinin öyüdeki mihmanxana, aşxana, tazılıq öyünün ögüsüdün su ekiş, suvaqları çüşüp getiş, köp çıkış qatarlıq buzuluş əhvalları görülgən. Oltıraq rayındaki öycay mulazimeti şirketi nəx meydanı rədke turğuzub təkşürüş arqılıq su ötüp getiş səbəbinin Can X'nin üstünki qəvətki ahalıla ortaq şiltidigan aşxana amivi yundu yolu asasi turbasının tosulup qilip, yığılıp qalgan sunun teşip getişini kəltürüp çıxarqallıqı. Ahırda Can X'nin öyünün beziki və əsəhəllərinin ziyanğı uçuruşunu payda qılgallıqını muayyelləşdürgən. İş yüz bergenden keyin Can İkis mahalli xalq murassa komiteti orqaliq murassa qilishni tashkillab, ishqi chetishliq üstünki qavatki aholilar bilan to'lam ishlari to'g'risida ko'p qatim fikr almashtirgan. Lekin har qaysi aholilar murassa qilishni rad qilib, ziyonni tang ustiga elishni xolamagan. Kengishish natijasiz bo'lgandan keyin bu yil 4-chi oyda Can İkis sot mahkamasiga da'vo qilib, üstünki qavatki 9 oylikning uyini remont qilish, asahala to'limi qatorliq aloqador xarajatlarni ustiga elishini talab qilgan. Sot mahkamasi sot qilib, Can İkis turayotgan 103-chi nomorliq uyning yer osti suyi mustaqil turbi liniyasi bo'lib, su o'tib ketish senini uning o'zi keltirib chiqarmaganligini aniqlagan. Dialogu çetişlik tosulup kalgan turbi liniyesi, üstünki kavetki 9 aylık ortak şiltidigan amivi su çıkırış turbi liniyesi bulup, konkret tosulup kalışkın mesul kişi ve sevelliki bar ayrım asasi gevdini bekitkili bulmağın. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturudaki alakadar belgelemelerge asasen okşaş bir ziyanı payda kılgan işkiden artık Adem'nin cevapkarlıkının eğri yeniklikini bekitkili bulmasa, ula tölen cevapkarlıkını ten üstüge ilişi gerek. Davager ispat kılıp körsetken remont kılış bahası, üskünü seteviliş ispatı ve əsləhələrinin ufraş əhvalıqı birleştirip, sot məhkəmesi ən ahırda öy beziki, çırağlarının buzuluşu qatarlıq türlük ziyanlarının cəmi 3600 yuan işkəllikini, 9 cavabkarının hər biri 400 yuanın tölem cavabkarlıqını üstüge alıdıqalıqını bekitken. Dilo becirgeçi sotçi mundaq tonuşturdu. Qoşna köçmez mülük hukuktari su çıkırıvetiş, ravallaştırış, turbu yatkızış qatarlıqlarda qoşna köçmez mülükten paydalanan bolsa, qoşna köçmez mülük hukuktarıga ziyan yetkızıştın imkan kadar saklanışı gerek. Bu diloni kanun boyunca sot kılışta ahalala binasıdaki amivi turbu liniyasını işiltiştiki cevapkarlıklı ayrış ölçümü aydınlaştırılıp, koşlula otursudaki zidiyet ünümlük hel kılınıp, tevalikdiki amivi əslahalani ölçemlik işiltişki yitekleş, koşundarçılık münasibetini kanun boyunca bir taraf kılış, hukukunu akılanı qoğdap, cevapkarlıklı üstüge erişta yakşı bolgan kanun savatlarını umumlaştırış ülgülük roluğa ige. Programının torda hem Türk'ü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığan kanun mesleleriniz bolsa, Slushiting aboneciler terminalini çürüp, programında hem Türk'ü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Slushiting aboneciler terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: aksiga kuchga ega qonun hujjatini ijro qilishni rad qilishning ig'ir qonuniy oqibatini chuqur tashviq qilib uning ko'p yillardan buyon ijro qilishdan o'zini qochirishda xato qilmishini qattiq tuzatdi. Yana Jing X'ning necha yildan qarzni ololmay ochiqlanish kayfiyatini pasaytib, Jing X'ning Pay X'ning qarz qaytarish iqtidori va turmush qiyinchiligini o'ylish beqishini umid qildi. Maşi Chuan'ın kanunu çüşendirip davlayı sözleşi arkalık Pei Ekis özünün levzide turmaslı kılmışının hatalıkını çoğunkur tonup yetip, Çin köngülüdün puşayman kıldı. İki taraf karz kaytırış gelişimi hasıl kılıp Pei Ekis her ayda zörür turmuş çıkımını kaldırıp, kip kalgan kırmıda ay boyuca Jing X'nin karzını kaytırdıgan boldı. Jing X qattiq ta'sirini ko'p qitim Dörbiljin noyalik sot mahkamasiga telefon qilib rahmat aytdi hamda maxsus taqdirlash xati va lavha avatdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşge ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sahipimizde Mogo yığış ceryanı da mal mülükünü körüp neyti buzulup, er töt kıtımı bölüp 8 igerini uğurlap kettiği degen mezmunu anlayızla. Yakında Hıcın Nayelik Kongan İdarisi bir uğurluk dilosunu paşkılıp, uğurlanan 8 igerini muvaffakiyetli kaytırıp geldi. Diloğu çetişlik umumi sonma 40 milyondan aşıdı. Hıcın Nayası'nın Bayınbulak Bazır'daki Dungüy Nadam Bayramı başlanış harapsı da yıl boyu sırtı yürüdüğün Eykes yurtuğu kaytıp, takkı çıkıp, yavu mogu üzüp kırmını aşırmakçı boldu. Yattınç ayının 19. günü seherde Eykes, Abdumobil Haydep Tağlı Kıraynı'a kırıp mogu üzüşkün mağındı. Yolda Abdumobil'ni tohtutup aram elevatkanda oylamığa yerden yol boyudaki çimlikte iki igerinin turgallığını baykıdı. O kar bolmay derhal avtomobilni haydab ketdi. Şu günü karangı tüşüp kaytı seferde Eykes okşaş bir caydan ötkende otlaqta yeni bir kança iger köpüyüp kalgalıqını gördü. O avtomobilni toxtutup töt etrafta adem yokluğunu görüp niyeti bozulup töt kıtımı bölüp nek meydandaki 8 igerini oğurlap ketdi. Bu iş Oğuşluk bulgan linkin Eykes keçilip, avtomobil bilen künes bazırgı berip, töt igerini setip, 2000 yen payda aldı. Arkadın tez süratte Aksu ulayetigi berip, izini yoşuruşku uğrundi. 7. ayının 20. günü saat 11'de, Bayınbulak bazırı Zandi Tuhan kentideki çarvıcı Eykes sakçıgı məlum kılıp yardım sorudu. O bir kançı yakın dostu bilen musabıqını körüp bulup, At minip özünün otlığı kaytıp gelgenlikini, igerini çürgenlikin, köpçülüktün çıdırga yığılış kılgalıkını. Kim bilsin ertesi kaytıp gelgende igerinin hemmesinin oğurlanıgalıkını, baykıgalıkını etdi. Məlumatını tapşırı olgan linkin sakçıla derhal tahkikləp Dilo Yüzbergen nek meydanı ziyaret kıldı. Şunu bilen bile Dilo Yüzbergen cayının etrafıdaki amivi sın körünüşünü tekşürüp, naiti tezla yip uçunu baykıdı. Sında bir gumanlık avtomobilinin Dilo Yüzbergen yol bölükede köp kıtım aylınıp mangan toktuğan, hareketi bir normal körünüşü inek göründü. Sakçıla bununla asasen cinayet gumandarı Eykes'ni del caydı bekitti. 7. ayının 23. günü sakçıla Eykes'ni muvaffakiyetlik tuttu. Hazır bu Dilo yanımı ilgirilgen halda tahkikini batıdı.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsan elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjiang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Z Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi Atılım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 25-38 Celsius gradus xüçüye 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsius gradus xüçüye. Çöçekte hava uçuk bulup, keyim bulutlanıldı. Temperatura 22-38 Celsius gradus xüçüye. Gulcada hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 22-38 Celsius gradus xüçüye. Bortlarda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-38 Celsius gradus xüçüye. Qarımayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 27-37 Celsius gradus xüçüye. Kütünde hava uçuk. Temperatura 20-39 Celsius gradus xüçüye. Şihanzada hava uçuk, temperatura 20-40 Celsius gradus xüçüye. Sanjida hava uçuk, temperatura 23-39 Celsius gradus xüçüye. Qumulda hava uçuk, temperatura 20-38 Celsius gradus xüçüye. Turpanda hava uçuk, temperatura 30-45 Celsius gradus xüçüye. Körlüdə hava uçuk, temperatura 24-39 Celsius gradus xüçüye. Aqsuda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-36 Celsius gradus xüçüye. Atışda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsius gradus xüçüye. Qashqarda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-38 Celsius gradus xüçüye. Xotanda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsius gradus xüçüye. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 25-38 Celsius gradus xüçü boludu. 3 bal şərq şimal şamalı çıxıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çişbəduq. Teğimi köp məzmullani, Sılı Şöting terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlıkçılar.

0: Gülleniyatkan yeza kenetlerge nazar sahipimizde Qubuqsar nahiyasının tögüs sütü kasbi yeza kenetlerini güllendirişinin yeni manzirisini barlıqı keltürdi. Sanji şehride mıngmo yerdeki qoğun kən kölemde pişti diyen mazmunlarını diqtınlağı sunumuz.
1: 65 mahirleri sahipimizde Arsan ayisi Angilik Bazri Toskor Tokkentti partiyaya çeksin şucisi Pürü mesuliyetini zimigi elip netice yaratıp, əsli məqsətini saxlidi digən məzmun deyik tanladı buludu.
0: Yazı iqliki yaza deyikallarığı alaqıdar uçurla sahibimizdə, Şincan Künəs Nəsillik Qoy firmasının inçkə qoy yonunu kim artıq qılıp setiş bağısı da məmliket boyuca ən yuqri rekord yaratıldığı qatarlıq uçurlarını anladımız.
1: Radio anı uçurla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkosu su oğut bir gebleştirilgen su tecep besimliğe temetip soğuruş teknikisi kullanıldı. Yezgilik mutakaslarının köngül koyup yeteklişi de bu ilgi okullarının üspeti ya ki usulü ilgirki ilardikidin yakışı bu oldu. Setivili soğutgarlarının kokullarını zakas kılıp, kurğudap koyalığını körüp, kuşallıqıdın gül kakaları içilip kettik.
0: Koğunçi dekkan Wang Shouyi mundaqtıdı. 50 mo yerga qo'g'in terib 1 mo yerdan 2 tonna husul oldim. 1 kilogramini 2 yuandan setib 1 mo yerdan 4000 yuan kirim qilg'ili bo'ladi. 50 mo yerdan 200 ming yuan kirim qilg'ili bo'ladi. Qo'g'in terishning foydasi nihoyat yaxshi bo'ldi.
1: Bu yil Sanji shahrining Yushugo bozori Shugon kentida 1000 mo yerga qo'g'in terildi. 20 oylik qo'g'inchi asosligi Shugonmi, Baylangwa, Jintayang Şijomi atarlıq osol yuqri süpte ala paydisi yaxşı bolğan 10 neçil qoğun yığın sortını terdi. Növətə həmisi pişib, setişdən avat məzgiligə kirdi. Pərviş cayıda bolğaçqa qoğunun üs əhvali ilgirki illardikidin körünərlik yaxşı boldu. Qoğunçı deyqqallardın qoğun setişiqə ən zor dərəcədə yardan beriş üçün kənd içki komitetti kənd məqsud meyvi çevi soğudu bazarı qurup, qoğunçı deyqqallarının haqsız işiltiş üçün təminli dey həm 75 yıq bir qoğun setveriş üçün ətraptaki setveriş soğudgərlər bilən pahalı alaqlaşıb əmili önümge erişdi.
0: Hazır bu yerinin qoğulri Ürümçi Sanji həm onun ətrapıdaki rayonlarga setiliplı qalmay, bəlki yenə Aqsu, Korla, Tarbağatay, Altay, İli Qatarlıq Şincan içidiki caylarğımı setildi. Hətta Beijing, Şanghay, Guangdong Qatarlıq Şincan sırtıdiki meyve bazarlarğımı setildi. Növətdə bu yerinin qoğun tor sırtıdiki bazarlardiki kündülük sodu miqtari 40 tonna. Gündelik setiliş sonması 60 milyondan aştı.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoçlu. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçülükte Arşan Mahiyesi, Angelik Bazri, Tozkortop Kent Partiye Çekistan Şücüsü, Pürüv'ün mesuliyetini zimmeye alıp netice yaratıp, Əsli məqsədini saxlığalığı toğrusudaki hikayeni sözləb birimiz.
2: Tomuzdaki Arşan Nahiyasının Angelik Pazri, Toz Xordo kəndirdiki yazlıq yaylaq, Minka cilğısıda ot çöpləri yaşırıp, padıçı naxşisi yanrap duraddi. Yaqında kənd partiya yacayqısının şücüsü, pürü, kənd kadrlardan başlap bir-birləb signal küçüklükini ölçəb, signalını küçəydib, bivasta tarqıtış ponketinin ən yaxşı ornatış noxtısını talladı.
1: Mınkı cilgisi şu caydaki yadroluk ən-ənvi çarımçılık bu içe yaylaq köyçüş meydana bulup, her yedişki 3 ay merkezlik çarım yıkış mezgeli bulattı. Bu yerdeki cilgı çoğunkur, çokkı xəterlik, caylişi çətirək, xəbərlişiş asas şarait aciz bulup, çarvıçlarının çarı bir kış yaylak köçüş çeriyanda künlük alaklışı, uçurgu erişişi kolaysız idi. Bu mu pürü uzaktan bu yan bütün vücudu bilen el kılmakçı bulgan halık durmuşdu ki kemtüklük bulup kalgan idi.
2: Pürü mundak dedi. Kent kollektifinin pulunu kent ahalları en ihtiyaclık caylarına işletiş lazım. Çarvıçılarının yaylaq köçüş bir xəterlikiye kapalıqlı kılış, ammının işləp çıxırış durmuşuğa kolaylıq yaratış üçün, bunun dün ilgiri kent məbləğ çıxırıp, yaylaq köçüş yollarını remont kılıp, çarvıçılarının səpərgi çıxış yollarını ravallaşdırdı. Sözləşiş aparatı, süni həmrah telefonunu bir tutaş setivilip tarqıtıp, çarvıçılarının kündülük alaqılışış və tasadibi əhvallarını udullaşdırışıqa önümlük kapalıqlı kıldı. Etraptaki nurgun çarvıçılık kenetleri ameli tedbirlerini bəs-bəsti örnek kıldı.
1: Küçükkenin haberleşiş üskülleri çarvıçılarının işlep çıkış durmuşuğa hakiki kolaylık yarattı. Özgürüşlerini tılgı alğında çarvıçı pagma naayt ayacalangan aldım ondak dedi. Sözlüş aparat bolgan neyken tarqaq çarvı bakkanda çağırıp alaklaşış, koy kallarının yötkülüş ehvalını öz ara ilgileş naayt kolaylaştı. Havarayı özgergende yine birinci vaxta kentki məlum kılıp hengi aldıralayımız.
2: Gerçi çarvıçılarının asası ciddiyet xəbərlişiş məsilisi əl qılınğan bolsumu, lekin pürövünün qarışca xəbərlişinin uzaqca ravan bolışı mühim halkı idi. Şunun bilen onun da signalını küçəytib, bivasta tarqıtış ponketi ornatış oyu payda bulup, çarvıçılık rayonlarını tor signalı bilen qaplaşını, işqa aşırışını ümit qaldı.
1: Lahiyeni biriktirgenden keyin pürü derhal kent kadrlarını başlap yazlık yaylaq çoğunkur çöküp, çarvıçılarının işlep çıkırış turmuşudaki alaqlışkı bulgan ihtiyacını incik retki turguzdi. Signalının küçüklükini nokta mı nokta ölçep, kayıt kayıt seliştirip, nek meydanda tekşürüp ölçep, bivasta tarqıtış ponkitini en yakşı kuraştırış noktasını talladı. Şunu bilen bile o köp terepki katırıp haberleşiş üskünleri bilen təminləş suadigarlarını odullaşdırıp, üskünün lahiyyəsi, üskünü basını qayt-qayt seliştirip, kent kollektifinin çəkilik məbləq dairisi içində kuruluş lahiyyəsinin yaxşılarını tallab, hər bir kollektif məbləğini dəlcayığı işletişke tirişdi.
2: 2017 yılı Toz Xordo kenti partiya yacayikisinin şücesi bulğandan bu yan, pürü asasi katlamda yıldız tartıp, kent ahalları aldıra vatkan, qiynil vatkan, ğam kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlerge dair meselelerini çin közlep küçep, bütün kent yollarını umumyüzlük katlıqlaştırışını başlamçılıq bilen tamamlap, kentinin hava uçuk külleri üstü beşini topu çan besip getirdiğen, yamğur yakan külleri layığı melinip getirdiğen kona qiyapetini özgertti. Köp qedim kollektifini başlap, sırtkı çıkıp, tekşürüp, ilgar bakmıçılık teknikisini öginip, çarvılarının, çarvı malının neslini yakşilişini algı sılcetti.
1: Bugün künde kent kollektif ıksadi yokluktan barlıq kilip, Futkadan bilen zor yub, 2025 yılı 700 milyondan aştı. Pürü puhtı hizmet stili mesuliyetini adaklaştı ki gevdilik neticesine tayinip, memleket boyunca Münevver Komünistik Partiye azası, memleketlik emgek nemuncisi, Abdün Rayın boyunca Münevver Komünistik Partiye azası, Abdün Rayılık emgek nemuncisi hatarlık köptürlük, şereplik namlarına erişti.
2: Kent kadrlarının rolü boran çapkında ammağa daldı bulup beriş. Bu pürü daim eğzidin çürmeydiğen söz. Pürünün kelgüsüge nisbeten enik ümidi bar, umundaqtı dey. Pensiyaga çıksam mı izcil kenetti qilip, yurttaşlar üçün davamlıq mulazimet qilaman.
1: Yaylıq küç yolunu remont qilishdin ciddiyet xabarlaşış üskünlerini sepleb tarqı çıkça, yana signalını küçeytip, bevasıtı tarqı diş punkt kuruluşunu planlaşıqça, pürünün her bir türlük tedbirde çarvışlarının ihtiyacı çın közlünüp, yezi kentlerinin terakiyat ameliyatı birleştirilip, çarpıçlarının yaylak göçüş yolu kadem ve kadem ravallaştırılıp, işlep çıkış turmuşu teğimi hatıracağım kılındı. O hüddi yaylakta kat götürüp durgan mayak tek partiyanın iyiliklikini yetküzüp, gəmkorluğu ve ümidini yaylaktaki her bir çarpıçının kalbine yetküzdü.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılıq bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz bə? Hər az, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, nim əsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı,
4: dikkat qız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıb, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuproq programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hörmətli radio anlıqçılar, Munbet tuproq programmasını anlaşanlarını qarşı aldımız.
7: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınlar Şinjan radio televiziya stansının Munbet tuproq programmasını həm də diqqətinə yezi iyilik yeza dehqanlarga alaqdar uçurlar bolsun.

0: Yakında çıkınız 26. yıllık devletimizde işlenen el aspetlik inçki koy yoğunu kim artık kılıp seyitiş musabıksı Şincan Künes nesillik koy firmasıyla muhakkiyatlık ötküzüldü. Bu kıtın kim artık kılıp seyitilgan 66.118 tonu Künes nesillik koy firmasının el aspetlik inçki koy yoğunu en ahırda Cecan ben en okaçlık çekti şirketi her kilogramını 50 yuan 2 moluk baha bilen kim artık kılıp setvelip 2002 yılı devlet içindeki inçki koyuğunun her kilogramı 49 yuan 6 moluk tarihteki yukur noktadan bırakıp bözüp ötüp memleket boyunca inçki koyuğunu kim artık kılıp setiştiki en yukarı yekki bahanı yenildi.
1: Künes nesillik koy firmasının cungu inçki yoğunluk koyu yörtte edigen namı var. Yazı ilgiliki yazı ministerliği itiraf kılgan sapalı döltümüzde işlengen koy yungi danlıq markasının yadroluk bazısı. Şundakla dölet Abdonom rayonun işki derecilik tivitlik koy kesbi tecrübe ponkiti bulup, köp yıllardan bu yan inçki koy yungini kim artık kılıp seçişte pütüşülgen baha memleket boyunca birinci orunda muqim durdi.
0: Künes inçki koy yungunun bazar bağısı da yakın kıyılardan bu yan davalguş işit örleş vaziyeti körüldü. 2026 yılı halkımı örleş işe aşırılıp, bahanın üstü nisbeti körünerlik bulup, bazarının itiraf kış derecesi sicil örledi.
1: Yakınki yıllardan bu yan Künes nesillik koy firmasi devletinin tevitlik koy kesbi texniki sistemisindeki mutaxassislar kollektivinin nesil qoğdaş, nesil yetiştirişte çoğunqır izdin işe tayınıp, dereceden taşkırı inçki

0: Yaşlarının onu okuştan toktap kaldı dep mesxir kılgalıqını bilgenden kiyin, o derhal 15 min yuan pulunu ilip berip, balını yenige ilip geldi. Mutaxassislar numarını iliş üçün o seher saat 5'te doktorxananın sırtıdaki uzun ücret aldıdı peyda bulup, ta ki balının körüş kuvvetini muvaffaqiyetlik saklap kalganğa kadar bil turdi. Wang Zhongyang okuşqa yardım beriş arzusunu devamlaştırış üçün kesbi alahidlikini cari kıldırıp, yenilik yaratış, tetkik kılıp etişke atılınıp, ilgir kiyim bulup, patmıçıqa minişke taklit kılıngan tömür munarga yamışıdıgan maşini adam. Koş kevdilik, çüş şekildeki eğir tüp üzgüç qatarlıq üskünlerini keşip kılıp, patentini amıvi menpaat okuş yardım mablağıge aylandırıp, bu pullarını balılarının koladaki kitap, kaçısıdaki tamak, kesel davalaydıgan doğra ve soğuktan saklaydıgan kiyim kiyeceklerge aylandırdı. 2025 yılı Çilu önerveni bulup bahalanğandan kiyin o mundaq dedi. Bu şerep bir mesuliyet. Men bu hünürümünü işiltip, tekimi köp balılarının okşığı yardım kılımın. Ular okşını halısla, men devamlıq okutumun. Wang Zhongyang daim mundaq deydi. Su hayatlıkını ozuqlandırmakçı bolsa, bütün küçünü sarıp kılışı. Muhabbetini mengü devamlaştırmakçı bolsa, çoğun bir yergi cem bulup, deryağı aylanış gerek. 2009 yılı, o Şidao mahallesini ziyaret kılganda, öyde kalgan balılarının yalğız, yar yüleksiz kalgalıqını baykadı. O işten çükkenden kiyin, konu velisipitini minip, kocada bir neçe yıl aylanıp, İlgir kiyim bulup öyde kalgan oyette balı bilen tonuştu. Vaktı bolsala ular bilen paranlaşıp, tapşırıq işlet güzüp, ularının yürek sözlerini anladı. Wang Zhongyang'nın yakşı işleri etrafıdaki hizmettaşlarını asta asta təsirlendirdi. Köpçilik dəslepte onunğa əgişip kaldı. Kiyin teşebbüskarlıq bilen tızımğa aldırıp, koşmaqlaştı. Mehir şapkat yetküzüş ətirdi, bir neçe adamdan asta asta zoraydı. Köpçilik her haftada telefon arqılıq, gamxorluq kılış. Her ayda öyge berip, hämrah buluş kaidesini bekitti. Her yili 1 iyun, kışlıq, yazlıq tətilde mikro arzunu işqa aşırış, elektr energiyası dərislikke qatarlıq paaliyetlerini birlikte planladı. Bugünkü günde bu mihri şapkat yetküzüş ətirdi, ilgir kiyim bulup 267 nəpər ailesi de qiyinçiliği bar balı bilen bir ya ki köpkü bir yardım beriş ve yöleş münasibeti ornatdı. Hazırga kadar cemi 440 min yuandan artıq iyanı toplanıp, balılarının 427 mikro arzusu əmelge açdı. 10 mingdan artıq adamga bexatar tok işiltiş bilimlerini umumlaştırdı. Wang Zhongyang daim hämrah buluştun yang ata, Wang tağa dep atılışkıca 25 yıl tırışçalıq körüstüp, mehir muhabbetini xuddi tok iqimiğe oxşaş körünmez liniya yolunu boylap, balılarının kalbigi sındırdı. O bir adamın ün-tünsiz yardım berişidin bir top kişilerinin hämrah buluşuqıca. Daim mundaq deydi. Bir adamın küçü çeklik buludu. Lekin, itibaklaşkandıla tekimi köp balığa parlaq istiqbal yaratıp bergeli buludu.
1: Ən-ənivi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çoğqır yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənivi mədəniyyət, içki dünyarımızdə əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizge adam buluşni, cahan darçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişlaydı.
1: Ən-ənivi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırğıcı köyrük. O, bizge tarixni çüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
2: ән әневі бәріне әт, худи бір стакан құшпай.

Dostlar, bu sayfamızda Meadows'nın çoğun meyisi bulması mı, nem üçün küşendisinin əbçilik bilen özünü qajıralaydı degen temide toxtalımız. Nurgun kiçik dostlar, tonjik ettim Meadows'nı körgende onun süzük, küllük siman bədinige məbdum bulup qalıdı. Hayran qalarlıq şu ki, Meadows'nın çoğun meyisi umrutkısı yok, hatta bir tal nervi tügünü mü mevcut emez. Lekin xavp xatarı yetip kelgen paytda o hemişe çoğ belik qatarlıq küşendilerinin qoğlap tutuşedin tezlikte özünü qaçıralaydı. Balılar çoğ meninin komandallıqıdın ayırılıp kalgan Meadows'nın zade nemegi tayınıp xatarını hes kılıdıqalıqıga nahayt kızqıvatqandu deymen. Meadows'a yer şardigi en tayın qadimi jallıq tave. Deniz okyanda neç yüz milyon yıl yaşıgan. Gerçi onun çoğ meyisi bolması mı, lekin onun bütün bedenige bir parça özgüce torsuman nervi tarqalgan bolgaçka, alımlar bu kurulmini nervi tori dep atıgan. Bu uşak nervi hücayrıları Meadows'nın teninin külleksiman sırtkı kaviti ve sezgü kollarga tekşi tarqalgan bolup, xuddi bir parça enchiki belik tori bilen orlup turganga okşaydı. Bu bir yürüş adde nervi sistemisiga çoğ meyinin buyruk çürüşinin hajeti yok. Eğer etrapta tevriniş, nur sayısı özgürüşi

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bu sahipimizde iki parça haber dekitinlerdi buludu. Dövlet, Doğru Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi Katarlık 7 tarmak yakında tibi doğru vekillerini başkuruş çağrısını ilan kıldı. Bu çare 8. aydın başlap yolga koyuldu. Yeni belgelimede tibbi doğru vekillerinin icazeti, enge aldırış, ilim umumlaştırış, kırışını çekleş katarlık açkışlık halkılar kayıplaştırıldı. İcazet halkısı da tibbi doğru vekilleri, tibbi pen, doğrugerlik ya ki alakadar kesiplerde Ali Teknikum ve onundan yukarı okuş tarihiğe iyi polisi hem de alakadar doğru kliniklik nazariye bilimlerini ilgiliş gerek de belgelendi. Enge iliş halkısı da tibbi doğru vekillerden umumlaştırışka mesul bulunduğun rayonunu aydınlaştırış hem de belgelimeki uygun vədi namını yollaş talep kılandı. İlim umumlaştırış halkısı da tibbi doğru vekillerde mevcut bulsu bulmaydıgan 9 xil çekleş karakterlik ehval aydınlaştırılıp soğudu parxorluğu kılmışının kattık aldı ilendi. Kırışını çekleş halkısı da ilki de tutkucuların soğudu parxorluğu kılmışı saklanan tibbi doğru vekillerini teklif kılmaslık ya ki hukuk vermeslik hem de toxtamğa asasen alaqadar xadimler ve kesbi teşkilatlarının cevapkarlığını sürüştürüş talep kılındı. Yakında Abdunum Rayonluk Ma'arif Nazareti, Abdunum Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumyüzlük ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu tarqıtıp, caylar mekteplerden mesele yönelişi de çıntırıp, cismani ve ruhi cihetten bir gevdileştirilip, ıslahatta yenilik yaratıp, hemkarlaşıp ortak kurup, dikkatini okuqçularının ten sapası, psikikisi, körüş kuvveti, beden iğirliği, yemeklik bihaterliği ve uzukluk katarlık cihetlerdeki gevdelik meselelerge merkezleştirip sağlam mektep kuruluşu, beden sapasını küçeytiş herkidi, güzellik terbiyesi arkalık uzuklandırış herkidi, emgek arkalık küç koşuş herkidi, kalıpını uzuklandırıp kalıpını yitildiriş herkidi, közünü roşelleştirip közünü asıraş herkidi, İğırlıqni ilmi kontrol qilish hərəkəti, bexatar qızalnish hərəkəti və hayatlıqni qoğdash hərəkətini yolğa qoyishni tələb qıldı. Uxturışda mundaq tələb qılandı. Caylar, məktəblər, dövlət və avtonom rayonunun sağlam məktəb quruluşuna əlaqədar tələblərə əsasən 2026-cı ilin axırında 30%-dən artıq məktəb ölçəmə yetiş. 2028-ci ili 80%-dən artıq məktəb ölçəmə yetiş. 2030-cı ili sağlam məktəblərini ümumyüzlük qaplaş quruluşu tələbi boyunca olğa siljitiş kerak. Caylar məktəblər numırğıla örləb oxuşqıla əhmiyyət berişdək bahalaş xata qarşıdan qutulub oququcularının salamətlikini qurban qılış bədiligə örləb oxuş nisbətini qolğa keltirişkə. Tən tərbiyə, güzellik tərbiyəsi dərs saitini iğil velişqa, oquqçılarının dərs yükünü iğirilti vitişkə, sağlamlıq xizmetini yumşaq vəzip qatarda bir tərəb qılışqa ərgiz yol qoymaslıq kerek.
1: Anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya

0: ilm-pen bilimlerini umumlaştırıp, ilm-pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Oddiy sağlamlık hareketleri.
2: Hörmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfamızda hizmet ve ügünüşte dikti çeçilip kese kanda kılış gerektiği mezmun diktinlerde buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığın sağlamlık oddiy hareketi uzak vakit yığın içiş ya ki ders anlaşta zihnini yığılmağanda barmaqni tabi igib, barmaq bilan xuddi pianino çalgandak üstel yüzüge 30 sekund yenik çekiş, yukarı avaz çıkarmaslıq. Uzak vaqt yığın açqandan keyin çoğ miyinin uçurlarını bir taraf kılış önümi şiddet bilan tövallab gedidu. Bunun sebebi erip kılış emez. Belki çoğ miyini uzak vaqt yek uçur mənbəsi İgil valgallıqtın nervi hücayrılarının canlıqlıq dərəcisi acizlaşqa başlaydı. Bu vaqtta anla sezimi, tegiz sezimi və hərkət birli vaqtta qatnışıdığan hərkət bolğandıla andın çoğ miyini ünümlik oyğatqılı buludu. Barmaq uçı bilən üstəlini çekiş bir mükemmel bolğan mikro qayt qozğıtış hərkəti bulub, barmaq üstəl yüzüge təkkəndə payda bolğan tegiz sezimi qaytma inkası barmaq uçı bilen yenik urulgan kiçikkine avaz soñak arqılıq bivasta içki kulaq kırıdı. Barmaq muskullarının hareketi yana çoğ miyinin hareket postula kavitini gıdıqlaydı. Bu üçünün katlının işidin hasıl bulgan signal mıhtarı çoğ miyini inkası asta halet qobul kılıştın teşebbüskarlıq bilen es kılış haltıge özgerteleydi. Onun üstüge barmaq çekiş hareketi nahayti yoşurum bulup, yığın ya ki ders xanadigi başkalarga təsir körsetmeydi. Konkret meşgulati 5 barmaq tabi igiladı. Barmaq tertip boyuca ya ki birli vaqtta üstelge yenik urludu. Xuddi özü anlayalaydıgan avazsız pianino muzikisini çalgandek. 30 sekund davamlışıdı. Andan toxtap bir neçi sekund barmaq uçida kalgan tegiz sezimini esqiladı. Eğer yığın içilip, diktiğiniz çeçilip ketkende, kağızge kılaymıqan resim sızıp, kağızını ısırap kılmay, barmıqınız bilen üstel üstüge bir bilek pianino çalsınız, diktiğiniz kaytıdın əsige keledu. Yığın vaxtıdaki en çoğun düşmen uzun sözleş emez, belki sizning hareketten toxtuğan çoğun mininiz. Bir neç qitim üstelini çekip, onu kaytıdın kuzgıttın.
3: Anla vatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı'sı.
2: Radyo anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anladınız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 25-38 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya gradusqıca. Çöçekte hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-38 Celsiya gradusqıca. Gülcüde hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-38 Celsiya gradusqıca. Bortalada hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 23-38 Celsiya gradusqıca. Karmayda hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 27-37 Celsiya gradusqıca. Koytunda hava uçuk, temperatura 20-39 Celsiya gradusqıca. Şihanzada hava uçuk, temperatura 20-40 Celsiya gradusqıca. Sanjada hava uçuk, temperatura 23-39 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 20-38 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 30-45 Celsiya gradusqıca. Korlada hava uçuk, temperatura 24-39 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24-36 Celsiya gradusqıca. Atışta hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsiya gradusqıca. Qashqarda hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 38 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 37 Selsiy gradusgacha. Ürümchida hava uchuq, temperatura 25 dan 38 Selsiy gradusgacha. Hava raydi ma'lumot anglatdik.
3: Аңлап атқаныңызға Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.
2: Hörmetli radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə sıl uşrıdın, abonicilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: Anlaydığınızda Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vətən Menin Ailem programı.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, yaxşımız sizlə. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısına anışalanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əxməcan Abdükerim.
2: Mən riyasətçi Raziya Zırtəli.
1: Bu qıdımqı proqramımızda mundaq məzmullada anlıqış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Şincan'ın nahiye rayon sayahatçılıkının kıymeti tedrici özde digen temede toxtulumuz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiyelik tok miktarının 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetkerliki doğrusu da sözlep birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde Şincan'daki Sovvan Şüçoyan'ı tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şötin abonuçla terminalı da maskadanı anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikla.
1: Yakında Şihenze şehirde ötközülgen 2026 yıllık Şincan Yaxşı Cayı, Şincan'a gayri maddi mərniyet mirasları arqılıq yardım veriş baş temelik körgezme faaliyeti de gayri maddi mərniyet mirasları örp adet ve yadikarlık mərikisi bölüki icadi oturgu çıxırılıp, bütün memleketinin her kaysi caylarındaki gayri maddi mərniyet mirasları mezlik tağımları mücessemlenip, her millet amma ve sayahatçilere kaynan taşkılıkı çümgen menzere işçi de gayri maddi mərniyet miraslarının sihri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Kalıgöşü Ügürüsü, Tungguan Rujamu, Nanchang Benfeni Katarlık gayri maddi mərniyet mirasları bulan mezlik tağımla arka arkadan namayen bulup huşhidi etrafı taraldı. Gayri maddi mərniyet mirasları örp adet ve yadigarlık mərikisige her kaysi ülke şehirlerinin özgüçe gayri maddi mərniyet mirasları mezlik tağımları ve Şincan'ın yerlik temleri toplandı. Her kaysi caylardaki gayri maddi mərniyet mirasları mezlik tağımla varisleri en-enevi tayarlaş hünürünü nöl arlıqtı namayan kıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugo şu cayda 200 yılgı yakın varisi kılıç tarihiga ige. Yağdı pişurgandan keyin may kazanda leyli geçke şundaq atalgan. Yana Fugo degen sözge ahangdaş bolup, onunga baxt saadetke tolgan güzel arzu ümitle yüklengen. Hebi Handan'nın gayri maddi mərniyet mirası bolgan güllük momusi, örp adet ve yadikarlık mərikisi de kişilerini hayran kaldırdı. Varisla tabii meyve köktat şerbeti bilen rengini tanşap, yuguruş, miciş, alkınıdı eşiş, kesiş katarlık, köpkili iş tertipi arkalık

0: saadet, oğuşluk buluştak güzel mene mücessemlengen. Cenub, şimalının haslıkı toplanıp, tağ deniz mezlik tamları yuğurulup, özgüçü haslıkı ige bir meydan, gayri maddi merinet mırasları katlı ziyafeti sayahatçilerin alına namayen boldi. Sayahatçilerin bazıları kademini toxtutup, nefis tayarlaş iş tertipini tamaşa kılsa, bazıları özgüçü mezlik tamlığı çökmüş şekilde eğiz dikip, gayri maddi merinet mırasları mezlik tamlarının arkasındaki halk örp adet hikayeleri ve varislik kılış asası üstüde inçki izlendi.
1: Yakında Xotan Gilen Medeniyetini Sınaş Merkezi Xotan Tönçön Menzeri rayonunda sırtkı içi bitildi. Sayahatçılar Xotan'ın has gilemlerden çökmesine şeklinde huzurunu alaydı ve onu his kılalaydı. Xotan Gilen Medeniyetini Sınaş Merkezi kavetlerge bölüp sınaş endisini kullanan bulup, birinci kavette asaslıqı körüs sezimi boyunca tamaşa kılış, halk örüp adet kiyimlerini almıştırış ve istirahat daka kılış asas kılıngan. İkinci kavette gelemnin tarakiyat tarihi bilen enenvi tokuş hüner sanayi sistemlik körgezme kılıngan. Bu merkezning eng çoğ alohidligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemasi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari bilan peshqadam hunarvallarning og'zaki tarixni bayon qilishini biriktirish orqali gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilgan. Navbatda 41 cho'ng turdagi 200 kichik turdagi gilam naqshi kirgizilgan. Muzeyde saklanıvatkan 1997 yılı Şangang'nın vatan koynuğu kaydırıp, kelin gelikini tebrikleş hatiri tam geliminin taklidi oymu boyumi her millet amının nakşı eğitip, usul oynap, vatan koynuğu kaydırıp, kelin gelikini tebrikleyvatkan kızgın körünüşini canlı kaydınamayan kılıp, kımmetlik devir eslimilerini hatırlıgın. Onunla çoğunkur devlet muhabbeti mücessemlengen. Xotan Gilen Medeniyetini Sınaş Merkezi enenvi tokuş önerini daimlaştırıp namayan kılış bilen bile, yaş varıslar mevkani enenvi nakışlarge koyup, zamanvi estetik tuyguğa birleştirip, icadi layihalap, yani köp xil Gilen Medeniyet icadiyeti meslatlarını yarattı.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alınız.

0: Vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın nahiye rayon sayacılıkının kıymeti tedirici östediğin temide sözler birimiz. Yakında Tongçın sayacılık supsi ilan kılgan 2026 yılı yazlık tatilde aldırmay sayahat kılıp nahiyelere berip sayahat kılış yüzlenişi doğrusudaki doklatki sallık malumatı körüstülüşçe nahiyelere berip sayahat kılışkı alakadar mehsulatlarını aldın zakaz kılış kızgılıkı bulturku okşaş mezgildekinin 63% aşkan. Nahiye rayonunda avtomobil icarige eliş kızgılıkı bulturku okşaş mezgildekinin 75%'in köprek aşkan. Bazarı içtik nahiye rayonlardaki menzilgahla top 10 tizimliki de Mongul Kören nahiyesi 8. orunda turgan. Bununun ilgili ilan kılınan 2026 yılıdaki salkında sayahatının yüzlenişi doğrusudaki doklatta Mongul Köremi okşaşla tizimliki kirip bütün memleket boyunca sayahatçılar salkındaydıgan göher şehirge aylanıgan.
1: Nahiyelerge berip sayahat kılışının alahidliki roşen buldu. Sayahatçılar 5A derecelik sayahat menzir rayonlarına toplaşı bilip ücret turup sayılı kılmaydıgan buldu. Bir jayda toxtagandiki sınaş tuyğusiga texme ahmiyet beridigan azada erkin sayahat haltini qoglishidigan boldi. Sayahatchilar bir tosh yolning agir bugiri siziqi, tog arsidagi kechki shapaqliq, guldirmamliq yomg'ir, osh buzildagi bir qancha langman uchun vaqt sarf qilishni xolaydigan boldi.
0: Yil bo'yi Gulja Mongul Köre tosh yolida qatnab turadigan Mongul Köredagi sayohat yetakchisi Huyi Veyning bu haqdagi ta'siroti chuqur. U mundoq dedi. Ilgari Ömakni yetaklashda Gulja shahar rayonida uchrashib, Mongul Köre nayasida to'xtaytdik. Hozir nurg'un sayohatchi o'zi avtomobil haydab yoki avtomobilni hoddiga elib asta sayohat qilib, Angilit davonida bulutlarni, suluq yer bog'chisi Tianma yuqi qatarliq joylarni suratga tortishni talab qiladi. Sayohatchilar doim aldırmay Mongul Köreni qanuvchi sayohat qilamiz deydi.
1: Aldırmaslıq degan so'z hozirgi nahiya sayohatiga atilnishning yadrosi. Sayohat o'zini xushal qilish, aram elishning haqiqiy mohiyatiga qaytdi. Nahiya sayohatiga atilnish qizg'in to'lqinining orqasida Shenjang sayohatchiligining cho'nqur qatlamliq tipini o'zgartib, darajasini o'stirishi bor. Shenjangning yeri keng, janubiy shimoliy Shenjangdagi har qaysi nahiya rayonlarining boylik afzalligi farqli bo'lib, farqli madaniyat sayohat taraqqiyotining mustahkamlash asosini soldi. Buning bilan bir nahiyada bir manzira andisi shakllandi.
0: Mori Qazaq Apının nayasida piş hayvallıq öyde bir keçi konu buğdaylarının mevcu uruvatkan avazını anlaş, Sahra ailevi mihmahanı sayacilerinin Yezikent menzirisini çökme sınaştiki aldın tallışıqı aylandı. Barköl Qazaq Apının nayasida yaylaqının salqılıqını yastuk kılıp uxluğulu boludu. Özgeçi salkındaş baylıqı, salkın tağ dalıla nahiye rayoni mariniyet sayahatının yarkın namkartısı aylandı. Taşqorğan Tajik Aptonun nayyesinde Muztağ Çoksidiki Rıcao Jinshanni tamasha kılıp bolğan ninkin andın Konjirat Dölet Dervasısı'a daka kılışkı beriş, Çigras hayati sayahatçilerinin bu bulut uçudiki nahiye bazırı berişidiki yeni sebep bulup kaldı. Şinjan'daki her kaysi nahiye, şehir, rayonlar öz haslıkı tayinip inçki ayrılgan musabıkı yollarını çoğunkır açtı. Bu, katnişidik Allah az bulgan menzirlerini kızık daka kılış ornığı aylandırıp, nahiye rayoni mariniyet sayahatçılıkının yeni hayati küçünü urgutdi.
1: Nahiye rayoni sayahatçılıkı nispeten eytkanda ıhtıdar baha nispeti yukarı bulgan yerlik istimal kılıp sınav sayahatçılığını elip kiliştiki açkışlık bir halka. Ürümçi nahiyesinin Benfangou bazırıda, Çajian Şennende, ailevi mihmanxanı bilen mezilik taamlar bir gevde kılıp yuğuruldu. Dukan açkan 4 yıldın buyan Nurgun konu xeridarını topladı. Oyla aran menzirisini köngül koyup yasaş arqılıq, pesillik dehkallar korumaları yürüşlük tamaklarını yolgu koyup, sayahatçilani muvapakiyetlik alda nansan teği etkide ilip kaldı.
0: Yakınki yıllarda müyen nahiye rayoni sayahati, Şinjan'ın bütün rayon sayahatinin kat götürüşü, mariniyet sayahatinin tipini özgertip derisini östürüşki terek buluşku türtki boldu. Şinjanın katnaştırı, yezik kentlerin yürüşleştiriş, mulazmet sistemisi katarlık ul əsəhərlərinin sıcıl mükemmelleşişine geçip, her kaysi caylardaki nahiye rayonları, rayon oranı tərəqiqatıdaki çəklemini üzül kesil buzup taşlap, sayahat tərəqiqatıda süpət cəhətdə halkışını işğa aşırıb, sayahatçilərinin cəlib qılış arqılıq ekim miqtarıqı erişiştin, sayahatçilərini elib qılıp ekim miqtarını saqlaş qılış qaça bulğan açqışlıq buruluşunu tamamladı. Hazır sayahatçilerin sayahatını tallışı teximi köpmen bəlişib, həm yaylaq, yıldızlıq asman, qədimi yol qatarlıq, əsli ekologiyalik təbii mənzirləgi məbdum oldu. Yəni, xas ailevi mihmanxana, yezi kənd kəsb aliti, ademiyyət cəhətki his qilish qatarlıq, süni bərpa qılınğan sınaş şəklədiki mənzirləni yaxdırıb, nahiyyə rayonunun mərini sayahat cəlib qilish küçünü hər tərəfləmə aşurdu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansı Radyo Haberler Merkezi Uygurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansı Radyo Haberler Merkezi Uygurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
0: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansı Radyo Haberler Merkezi Uygurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiyelik tok miktarının 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetkenliki doğrusudu sözlep birimiz. Bu yıl 6. ayda Şincan'ın yakki ayda sırtkı yetküzgen yeni energiye tok miktarı 7 milyar 80 milyon kilovat saatki yetip bu tırkı okşaş mezgildegidin 39% eşip Şincan'ın yeni energiyenin yakki ay boyunca sırtkı yetküzülüş kölümü de tarihteki en yukarı seviye yaratılgan.
1: Aldıngı 20 yılda Şincan'ın sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarı cem'i 27 milyard 840 milyon kilovat saatki yetip, bultırgı okşaş mezgildikidin 33.19% aşkan. Sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miktarı, sırtkı yetküzülgen umumi tok miktarının 35.23%'ini igilip, bultırgı okşaş mezgildikidin 2.32% point aşkan. Bu Şincan'ın tokini sırtkı yetküzüşünün sicil halda pakızlaştırış, tövən karbonlaştırışka karab derecesinin özgellikidin. Bütün memleketini energiya bilen təminleşke kapalatlı kılış ve tüpini yeşilgi özgertişige güçlü kuvvet koşkalıqıdın derek beridu.
0: 6-cı ayının ahırgı kadar Şincan elektri torunun umumi generatorla sığımçalıqı 267 milyon kilovattın bösüp ötti. Yeni energiyelik generatorlar sığımçalıqı 173 milyon kilovat bolup 65%'ni igeledi. 750 kilovoltluk küçlük asası torram kısığı tayınıp Şincan 14 valayet oblast şehir her kaysi çoğun yeni energiye toplanan rayolla ve 10 milyon kilovat derecelik altta yeni energiye bazısını öz ara tutaş duruş, öz ara ravallaştırışını işe aşırıp Şimali Şincan'ın şamalı elektri, Cenubi Şincan'ın yorukluk volt baylık evzellikini ünümlük biriktirip şamal yorukluk elektri menbesini öz ara toluqlaş, bağlaş, muqum küç çıqırışını işe aşırdı. Hem rayon halkıp sırtkı yetküzüş endisinden paydalanıp, pakiz elektri energiyasını bütün memleketteki 23 ülke, abdunum rayon, bivaslı karaşlıq şehirge sıcıl yetküzüşünü işe aşırdı. Şincan yine şarkı kısım bilen gharbi kısımının vakit perki evzellikeden paydalanıp, vakit rayonu halkıgan elektri energiyası arkalık öz ara toluklaş, öz ara yardım biriş mekanizmini berpa kılıp, otura şarkı kısımdaki ölkelerinin tok işiltiş yukarı pelli ihtiyacıga del caydı maslaştırıp, kündüzi yeşil tokni sırtkı yetküzüş kölümünü sicil kengaytti. Aldınkı 20 yılda Şincan işçideki yeşil tok sorusu 12 milyard 60 milyon kilovat saatke, ülkele arasıdaki yeşil tok sorusu 5 milyard 940 milyon kilovat saatke yetip soru kölümü bu tırkı bütün yıldakinin 2 hessige yakılışıp yeşil tokunu bazarlaştırıp işiltişte halkımı eşiş işe aşırıldı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şinjan'daki Sovvan Şüçhavyan'ı tanıştırımız. Şinjan Sovvan Şüçhavyan'ın doyun numarını açkanda en yeni bir kıskısında Teklamakan Kumluğu'nun yanında çoğun tipteki kombayınla buğdaylıkta uyaktın buyakı ötüşüp durattı. Açlık çıkış eğizi de buğday dini şakırap tökülü vatattı. Etiz karıda kızıl kaltı yan mayki kiygen terisi aptaptı köyüp kardap ketken Şüçhavyan kendideki açlık çıkış eğizini körüstüp durup bu yıl buğdaydın molosul aldık dedi. Şüçhavyan Şinjan Çavyan Yezi İgilik Terakkat Çeklik Şirketinin mesulü. 8 yıl ilgiri o şehirdeki terakkat fırsatıdan vazgeçip Teklamakan Kumluğu'nun cenobi gırvekigi başçılap kırıp getti. İşini 300 netçi mu şorluk yardım başlap bugünkü künde 21 min mu bostallık berpa kılışkıça 90'ıncı yıllarda toğulgan bu yeniçi dikkan giyah ünmeydigan yerini tırışıp ümit etizgı aylandırdı.
1: Şüçhavyan'ın bu kumluk bilen rişti bağlaşı 2005'inci yıldan başlangan. Şu yili 10 yaşlık Şüçhavyan ata anısıga ergişip Hınan'dan Şinjan işlep çıkırış kuruluş bin tüvani 14. şiisi 224. tüvanıge kelgen idi. 2018 yili Daşönü pütküzgenden kiyen o 224. tüvanıge kaytıp yer terişini karar kaldı. Dadısı birinci bulup karıştırıp mınbır cepada seni Daşönü okusam sen yer terimsen dedi.
0: Ama Şüçhavyan'ın könlü de mundaq bir hesabat bar idi. 224-cü tüvən etrafıda bakmışlıqtın tərəqqat sürəti tez bolub, əla süpətlik yem xəşək kəmçil idi. O, bu fürsətini çıxın közləb, təşəbbüskarlıq bilən şu caydaki alaqadar tarmaqlağa verib, 300 modun artıq təcrübə etizi kuruşunu ıltımas qıldı. O, təcrübə etizidin 2 mod yerini ayırıp çıxıb, silos konuqi, Sudan oti, sözün çiçeklik bidi katarlık 60 neçhil yemxeşek sortini sınak tariqisi de terip, bir-birlap sınak kıldı. Bir-birlap hatırladı. En ahırda kurgakçılıkı çıdamlık, yukarı aksılık, yana tuprakını yakşılayalaydıgan sözün çiçeklik bidini tallap çıkıp derdi. O, bu yerde kravsız mezgil uzak. Sözün çiçeklik bedeni terisi başka caylağa karaganda iki ketim köp osulu algılı boludu dedi. İgilik tikleş yolu 10'cı ravan bolmadı. 2020 yılı 5'inci ayda tuyuksız çıkan bir ketimli kumboran hem de la bık çıkargan sözün çiçeklik bedelerini kömüp koydu. 600 bin yenge yakın meblağ silip kolu keltürgen neticesinin kum bilen kömülüp etkerlikini körüp Şüçhavyan yenil gellikigi ten vermeyi köz yaşlarını sürtüvetkenlikin kaytadın yer ağdurup toluklap gerir. Hem teşebbüskarlık bilen Şinjan Yezi İgilik Pella Akademiyası, Şinjan Bozyer Özleştiriş Pella Akademiyası bilen uduluşup davamlık sortlarını tallap teriş layasını elalaştırdı. 2 yıl ötüp getti. Kumluk yeri yumuşaşkı başlap, tuprağının rengi serik rağının koğur rengi özgerdi. 3100 mo yerdeki bedinin yıldız sistemisi serik kumni mehkem tezgirledi.
1: Tuprak muhiti yakşılanğandan kiyin Şüçhavyan tutaş ketken yerge buğday.

0: terip, etizda bütün musabilik maşinlaşkan işlep çıkırışını işka aşırıp, buğdayının pahalarını yığıvelip, yem xeşekke aylandırıp, ekologiyanı əsligi keltürüdüğün, aşlıq teriydüğün, ot çöp işlep çıkırdıgan, mas, alğı sılcı tış bolğan, kumluk yezi igilik əndesi bərpa qıldı.
1: Kumlukta yezi igiliki bilen şuğulunuşta en çoğun qiyin mesle su idi. Temetip suğuruş, sındırıp suğuruş teknikisini sınaq kılgan denken, şüt hoyan ahire çoğun tipke ıstırılkilik pürküp suğuruş maşinesini talladı. Bir de ziç tiriş tipteki ziraat bolup pürküp suğuruş maşinesi suğunun tekşi boluşuğu kapalatlı kılalaydı. O çöplerini yıkkanda yine bir tarafki yötkügeli boludu. Bu çoğun tipteki maşinelerinin meşgulat kılışığı təsir yetküzmeydu, dedi şüt hoyan. Bugünkü künde o başkurduğun etizde teriş, suğuruş, uruş, aptapkı seliş, bağlaştın ibaret bütün ceryanda maşinleşiş işe açtı.
0: Şu çağıyan yine tarımda şüesinin mektep sırtıdaki ilgilik tikleş, yenilik yaratış yetekçisi buldu. Her kitim mektep kırgende o özünün hikayesi arkalık okuqçılarga, pekat büsüp ötüşke, işleşke cüret kılalı sakla, çokum özümüzgi təvə kişilik hayat sahnesini tapalaymız, dedi. Bugünkü günde şu çağıyanın foto aparatı arkalık barğan seri köp kişi təkli makan kumluqıdaki özgürüşlerini gördü. Yine teximi köp yaş bunun təsirde kumluq yezigilikige qatnışqa çakırı kılındı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçula. Emdi, Atın Umranımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 25'ten 38 Celsius gradus uçuk, 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 19'den 33 Celsius gradus uçuk. Çöçek'te hava uçuk bulup kim bulutlanıdı, temperatura 22'den 38 Celsius gradus uçuk. Gulcu'da hava uçuk bulup kim bulutlanıdı, temperatura 22'den 38 Celsius gradus uçuk. Bortlarda hava uçuk bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 23'ten 38 Celsius gradus uçuk. Qaramayda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 27'den 37 Celsius gradus uçuk. Kütünde hava uçuk. Temperatura 20'den 39 Celsius gradus uçuk. Şihenzide hava uçuk. Temperatura 20'den 40 Celsius gradus uçuk. Sanjide hava uçuk. Temperatura 23'ten 39 Celsius gradus uçuk.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirlik keç Ürümçi. Xayirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

O xuddi yaylaqda qat kötürüp turgan mayak tek partiyanın illiqliqi niyet küzüp, g'amxorligi ve ümidini yaylaqdiki her bir çarvıçının kalbigi yetküzdi.